şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

filmlerden. Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın aklını başından.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 21, Diyarbakır sağanak yağışlı 29 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
2: Zeynep'ten vicdan gözyaşları.
3: İlk defa birini öldürmek istedim.
4: O olmasaydı biz çok mutlu olurduk.
2: Temize çıkmak için ağabeyini suçlayan Azra'ya sert tepki.
5: Hepiniz birlik olduğunuz abime savaş açtınız herhalde. Bunu mu eda gördün ona ha?
2: Serhat'ın kızlarından beklenmedik karar.
6: Ne demek oluyor bu?
7: Annem artık burada kalacak demek oluyor.
2: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Ay Günaydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Efendim günaydın, günaydın, günaydın tüm güzellikler. İnşallah sizi bulsun diyorum. Her şey yolunda gitsin, işiniz gücünüz rast gitsin, güzel bir gün olsun. İnşallah hak ediyoruz güzel bir gün olmasın diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten zor, yorucu zamanlardan geçiyoruz. Kişisel anlamda olsun, ülke olarak olsun, dünya olarak olsun, büyük bir değişimin içerisinde savruluyoruz adeta. Hayatı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Hızlı bir teknolojik geçiş yaşıyoruz. Ekonomik açıdan çok acayip bir dönemden geçiyoruz hepimiz ama günün sonunda birlikte el ele tutuşup bu zorlukları da atlatabilecek sizler gibi dostlarımız var, değil mi? Radyo D var. Her sabah sizlerle birlikte el ele tutuşup güzel bir Ekim ayına girmiş bir ekip var. Efendim 1 Ekim'den sesleniyorum. Artık Ekim ayındayız. Nasıl geçecek bu Ekim ayı bakalım, neler olacak? Eylül inşallah iyi geçmiştir hepinizin hayatında. Ama çok güzel, çok daha başarılı, daha sağlıklı, her zamankinden çok daha güzel bir Ekim ayı olmasını diliyorum. Günaydın yavru kurtlarım. Günaydın inek babası. Günaydın. Pantolonlar giyindiyse yavru kurtlarım, giyildi mi pantolonlar? Delisin. Deliyim.
1: Evet deliyim, çılgıncısın.
2: Aygün Aydın'la günaydın hafta içi her gün saat 7'de Radyo D'de.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Çok tatlı, çok tatlı. Bunu alın derse hocam. Bir tane öğrenci sanırım 14 yaşında. Abla seni dinliyorum. Ben dinleyicilerini arada bilmece sorabilir miyim diyor. Çünkü tek eksiğimiz şu an yemin ederim bilmeceydi. Hadi sor bakayım, sor. Elma diskoya gitmiş, ne yapmış? Hangi saatte çay içilmez? Sorulara bak. Mona Lisa tablosu nerede asılıdır?
0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Penguenlerin besin kaynaklarından biri kiril adı verilen minik deniz canlılarıdır. Kiriller pembemsi renkte canlılardır. Penguenlerin beslenmeleri ne kadar kiril ağırlıklıysa dışkıları da o kadar pembe renkli olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
7: Garanti BBVA Emeklilik.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı dışarı çıkıp geri dönmek isteyenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayatın için.

Gidiyor muyuz Urfa'ya? Efendim dün bir dinleyicimiz gitmiş tekrar, başka bir dinleyicim. Dün canlı yayında olan ayrı. Demirören medya standımız, efendim Hürriyet, Radyo'da, hepimiz kanalda, hepimiz oradayız şu an. Teknofest'teyiz. Biliyorsunuz ki Teknofest gerçekten çok güzel yapılan bir festival. Gençleri, teknoloji severleri hakikaten birleştiren, özellikle gençlere çok güzel yol olan mükemmel bir etkinlik. 2026 Teknofest Şanlıurfa GAP Hava Alanı'nda 30 Eylül'de başladı. 4 Ekim tarihleri arasında da saat öğlen 12 ile 17 saatleri arasında biz de canlı yayındayız orada. Ben de hayatımda ilk kez Şanlıurfa'yı göreceğim. İnanılmaz heyecanlıyım, çok mutluyum. O kadim toprakları görmek, Urfa'yı hissetmek, o auraya, o gerçekten enerjiye girmek bana da nasip olacak inşallah, Allah kısmet ederse. Çok çok heyecan duyuyorum. Sizleri de cumartesi günü özellikle orada ayrıca beklerim. Ama onun dışında da fırsatınız varsa, Urfa'ya yakınsanız, Urfa'daysanız mutlaka Teknofest alanlarını görün. O standları gezin. Teknolojinin Türkiye'de geldiği yerleri görmenizi tavsiye ediyorum. Bence çok güzel gidiyoruz. Yani hevesim Urfalıyım Ezel'den şarkısını bir yemek eşliğinde dinlemek, ama bakalım göreceğiz.

0: Efendim, ses kayıtları geliyor, telefonlar geliyor. Şimdi açacağım, bakayım, bir dinleyeyim. Şunu dinleyemedim.
1: Aygül abla günaydın. Hasta olduğum için okula gidemedim ama seni dinlemekten vazgeçmiyorum.
0: Canım Aybükem, geçmiş olsun prensesim.
1: Seni öpüyorum.
0: Ben de. Aybükem geçmiş olsun hayatım. Kerem de hasta, onun da burnu fış fış akıyordu. Vallahi gerçekten çok dikkat edin ya. Başladı bu hastalıklar mevsimi. Bakalım, bir de telefonumuz var. Alo. Alo. Günaydın.
1: Günaydın Aygül abla, nasılsın?
0: İyiyim hayatım, sen nasılsın?
1: İyiyim.
0: Okula mı gidiyorsun? Annenle misin?
1: Evet, annemleyim.
0: Ay harika, kaçıncı sınıf?
1: 6. sınıfım.
0: Ay ne güzel. Ay harika, çok.
1: 6 yıldır seni dinliyorum.
0: Allah'ım ne büyük mutluluk, ne büyük şans. Büyüyünce büyük adam olunca da dinleyeceksin mi?
1: Dinlerim Aygül abla tabii ki.
0: Ay ne güzel. Ay çok şanslıyım. Ne olacağım büyüyünce?
1: Estetik cerrah.
0: Ay çok ihtiyacım olacak sana o zaman. Söz
1: Aygül
0: ver.
1: Aygül abla, senin ihtiyacın olmaz ya.
0: Ay, ama sırf seni görmek için ihtiyacım var diyebilirim. Sırf seninle gelip kahve içmek için diyebilirim. Biraz şuramı mı çektirsek, gerdirsek? Olur mu?
1: Olur Aygül abla, gel.
0: Tamam peki. Seni seviyorum, görüşürüz. Ardan alıyorum. Ciğerini nasıl biliyorum. Al buna konuş aşkım da iyisi ya. Vallahi ben yaşlandığımda benim bakacaklarım var. Ben ekibi kurdum. Gel Aygül abla, olur tabii, ne demek diyor. Oranı buranı çektiririz dedi.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Nasılsın hayatım?
1: İyiyim Aygül abla, sen nasılsın?
0: İyiyim bir tanem, ben de ne olsun işte, bildiğin gibi sabah kalktık geldik işe güce. Sen okula mı gidiyorsun?
1: Evet geldim, hatta
0: harika.
1: İlk iki ders beden.
0: Ay en sevdiğimiz. Seviyor musun beden dersini?
1: Evet ben bedende başkanım hatta. Ses tellerim gitti onlara bağırmak üzere.
0: Başkanım! Başkanım burcun ne?
1: Benim burcum akrep.
0: Ya aman sen onları var ya öyle bir hizaya sokarsın ki. Değil mi?
1: Evet.
0: Sen büyüyünce ne olacaksın bir tanem?
1: Ben büyüyünce psikolog olmak istiyorum.
0: Ay harika. Sana da gelebilirim değil mi?
1: Evet.
0: Ay yaşasın, psikoloğum da var.
1: Tamam. Seni çok seviyorum Aygül abla.
0: Ben de seni çok seviyorum. Annene söyle, yanındaysa benim için seni öpsün. Kendine iyi bak. Görüşürüz.
1: Görüşürüz Aygül abla.
0: Bir tane. Valla estetik cerrahım var. Psikoloğum da okey. Ben kadroyu kurdum. Valla büyüyünce bir de şey istiyorum. Oteli moteli olacak çocuk istiyorum. Böyle arada da kaplıcalı maplıcalı böyle gideceğim. Bana kahvaltım önüme gelecek. Oh keyfime bakacağım. Bedavadan otelde kalacağım. Öyle de bir otel sahibi çocuk istiyorum. Bakayım arasın. Bugün her şey, hepsini diziyorum. Dur bakayım. Bu bir daha var.
2: Aygül abla söylemeyi unuttum. Ben bu arada Adana'da yaşıyorum. Adana'ya da bekliyorum. Bak gelmiyorsun. Çok üzülüyorum.
0: Ay geleceğim Adana'ya.

Ay gülüm sarı papatyam, günaydın, nasılsın diyor. Vallahi senin uygulama bildi diyor Aygül'üm, işten çıkarma olmadı. Göz boyamak için 7000 TL'ye kadar maaşıma zam yapmışlar sus payı. Ne kadar susarım bilmiyorum. Urfa'yı ilk kez görmüştüm, çok güzel şehir, bayıldım. Her şeyi çok güzel diyor Nigiz.

Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Benim güzel çocuklarım bir taneler ya. Onların seslerini duymak benim için öyle büyük bir mutluluk ki, öyle güzel ki, iyi ki varlar. 0549-204-0104 telefon numaramız, yani WhatsApp hattımız. Ses kaydı da atabilirsiniz.

0: Alo.
1: Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın abi. Aygül abla nasılsın?
0: İyiyim Diyarbakır. Sen nasılsın?
1: İyiyim Aygül abla.
0: Serviste misiniz?
1: Evet Aygül abla.
0: Gripler çoğaldı. Sayılar azalıyor yavaş yavaş. Gelen gelmeyen nasıl servisin durumu?
1: Yarın az Aygül abla.
0: Az değil mi?
1: Evet.
0: İterli terli koşmayın. Sıcak mı Diyarbakır?
1: Valla soğuktur Aygül abla.
0: Soğuk değil mi?
1: Evet.
0: Ha, iyi aman ha bak hasta olmayın dikkatli olun. Nerede sizin diğerleri? Ses gelmiyor hiç arkadan.
2: Aygül abla.
0: He, neredesin? Bugün bir sakin gününüzdesiniz.
2: Evet.
0: Bir curcuna yok.
2: Zor gün. Evet Aygül abla.
3: Aygül abla müzik açsa curcuna gelsin.
0: Dur size şey Demet ablanızı açıyordum değil mi?
2: Aygül abla hayır.
0: Ha manifest manifest.
2: Hayır Kenan Doğulu'da Çakkı'da.
0: Tamam dur hadi Kenan Doğulu Çakkı'da açıyorum.

0: Geldi mi?
1: Hayır hayır.
2: Hayır
0: bekleyin,
2: gelmedi,
0: bekleyin gelecek, bekleyin şu an başladı. Herkes gibi malum, açıklarımız kaçıklarımız var. Ama hem gel hem fodu takımını hard diye. Şu an gelmesi lazım.
1: Geldi Aygül abla.
0: O zaman bir duyayım bakayım Aygül Aydın'la günaydını toplu.
1: Aygül Aydın'la günaydın.
0: Oh be şöyle.

0: Dur bakayım, bir sürü mesaj geliyor.
1: Ergül abla, ben Kayseri'den Defne.
0: Defne.
1: Ben eskiden hep seni arıyordum, mesaj atıyordum.
0: Evet. Hatta beni ara diyor, dur arayayım. Hiç umut yok mu?
1: Her şey boş mu? Günaydın Ergül.
0: Günaydın.
1: Seni çok seviyorum. Bal mısın?
0: Ay bal.
1: Kaynak mısın?
0: Ay sensin o.
1: Yoksa şeker mi? Lokum mu?
0: Ay.
1: Seni seviyorum. Beni ara.
0: Arayayım hemen. Ay bal kaymak.

0: resim var.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.79'luk düşüşle 11.947 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.01, euro 55.70'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.552, çeyrek altın 11.009 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Dün gece şöyle yatağa uzandım. Tam gözümü kapatacağım. Şeyi düşündüm. Dedim ki ya neyin çabasında, neyin gayretinde, neyin savaşındayız acaba? Ne için uğraşıyoruz bu kadar? Neyi paylaşamıyoruz hayatımızda? Kötüler o kadar kötü ki ve o kadar acımasız ki. Ama eninde sonunda ayaklarına dolaşıyor, onu da görüyorum. Aynı dünyayı paylaşıyoruz. Kiminin uykusu yarım, kiminin kalbi kırık, kiminin içinde kimseye anlatamadığı bir korku var. Dışarıdan bakınca herkes hayatına devam ediyor sanıyoruz. Oysa bazen bir insan bütün gücünü sadece o günü geçirebilmek için topluyor. Sadece o gün ayakta kalabilmek için. Bak çocuklarımız bir şekilde hayatı anlamaya çalışıyor. Okula gidiyorlar, işte eğitim alıyorlar, büyüyorlar. Bir gün biz de o servisteydik. Biz de o yollardan geçtik. Daha neler görecekler belki 3 günlük geçici bir dünyada birbirimize biraz iyi gelsek, bir selamı, bir teşekkür etmeyi, nasılsın gerçekten diye sormayı keşke esirgemesek, keşke arkadaşlarımıza bir mesaj atıp onların hayatını zindana çevirmesek mesela. Beni aramadın işte, bana yeterli değeri vermedin, işte ona öyle demişsin, buna böyle demişsin demesek keşke. Yanımızda çalışanların emeğinin görüldüğünü onlara hissettirsek, birinin güzel bir gününe sevinsek, zor gününde de yanında durabilsek. Nasıl olsa geçiyor zaman. Çocuklar büyüyor, sofralar değişiyor. Bugün sesini duyduğumuz birini yarın özler oluyoruz. Söyleyemediğimiz güzel sözler de içimizde kalıyor. Allah bize birbirimizin kıymetini yan yanayken bilmeyi nasip etsin arkadaşlar. Bu dünyadan geçerken birinin yükünü hafifletmiş, birinin yüzünü güldürmüş olalım. Bir gün adımız anıldığında birinin içinden iyi ki vardı be, bana çok iyi gelmişti dedirttirebilelim. Yani bilmiyorum yapanlarınız var mı, yapabiliyor musunuz? Çok da kolay bir şey değil. O hissiyatı vermek, o tamamlanmışlığı hissetmek önemli bir şey. Umarım o insanlardan biri olmayı Allah nasip etsin. Ne kadar malınız, mülkünüz olursa olsun, milyon dolarlarınız olsun, eviniz, arabanız, neyiniz olursa olsun, günün sonunda hiçbir şey götüremeyeceğinizin baki olduğu da bir dünya gerçeği var.

0: efendim ses kayıtları var. Benimkiler daha okula derse girmediği için finger finger şeyde geziyorlar WhatsApp'ta.
1: Aygül abla, ben Kayseri'den Defne.
0: Günaydın.
1: Seni çok seviyorum.
0: Canım günaydın. Söyle bir
1: tane. Seni dinleyemedik.
0: Eyvah.
1: Ama şimdi dinliyoruz.
0: Oh ne güzel.
1: İki yıldır seni dinliyoruz yani.
0: Ay.
1: Ama maalesef de okulumuz da taşındı. Hava da soğuk.
0: Ay. Ay,
1: ama bir şey olmaz.
0: Of.
1: Sen de Kayseri'ye gelir misin?
0: Ay,
1: ben Kova burcuyum.
0: Ay Kova'ymış.
1: Bir de... Şey.
0: Söyle.
1: Şu şarkıyı açabilir misin acaba? Manifest. Manifest.
0: Manifest.
1: Bir dakika. Manifest.
0: Başrol.
1: Başrol sensin, açabilir misin?
0: Açarım tabii.
1: Lütfen.
0: Ay hemen.
1: Seni çok seviyorum.
0: Ay seni mi kıracağım hemen. Aygül'üm. Valla o kadar tatlılar ki enerji veriyor çocukların sesi diyor. Fatma yazmış. Aygül'üm hiç kimseye bir şey anlatılmıyor. Hakikaten insan her şeyi

0: Günaydın.
1: Aygül abla, çok seviyoruz.
0: Canım.
1: Aygül abla, blok açar mısın? Aygül abla, manifest açar mısın? İyi yayınlar.
0: Allah Allah. Ya blok 3 ya manifest. Erkekler blok 3, kızlar manifest. Vallahi yemin ediyorum sabah sizin de analarınız babalarınız manifest oluyor, yemin ediyorum. Sizi bir okula bıraksalar hayırlısıyla. Manifest. Bari Ajda Pekkanlı olanı çalayım da bize de yazık be. Az içeriden Ajda sesi duyalım.

Süleyman Bey yazmış. Aygül ne yapacağız? 9'a kadar idare edeceğiz artık bunları diyor. Bir tane de benim yanımda var. Ses kaydı at at deyip duruyor. Zor tutuyorum. Bakayım ne kadar dayanacağım diyor. Yazık, atsın be. Aa, sen de ne tutuyorsun? Yavrum benim, atsın, o da atsın. Atsın artık. Atsın, çabuk götürün çocukları okula.

0: Efendim geliyor benim çocukların sesleri. Bakayım dinleyelim.
1: Adana abla. Size çok seviyoruz. Biz de manifest aç.
0: Manifest. Manifest kaç kez çaldınız acaba?

0: Günaydın Aygül, Aydın abla.
1: Günaydın
0: Aygül. İzmir'den ben Adel. Yani her gün dinliyoruz. Dinleyemediğim zamanlar da oluyor ama ben yani diğer her gün dinliyorum. Ceza açabilir misin?
1: Ne aç?
0: Holocaust.
1: Ne aç dedi? Bir daha dinleyeyim bakayım.
0: Evet. Ben yani diğer her gün dinliyorum. Ceza açabilir misin?
1: Ha, ceza.
0: Holocaust.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Bu yıl 15. kez düzenlenen ve şu ana kadar yaklaşık 12 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Güneydoğu adıyla dün Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı. Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren Teknofest Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig ve 1. Lig'de son 5 yılda görev yapmış 448 kişiyi bahis oynama gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD'nin Irak'taki son askerlerinin çekildiğini belirterek, "Bu bir bataklıktı ve yıllarca sürdü ancak yakında tarihin bu bölümü sona erecek. Bugün Amerika için harika bir gün" ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO topraklarına yönelik yakın vadeli bir tehdidin söz konusu olmadığını, olması halinde bile ittifakın olası bir tehditle baş etmeye hazır olduğunu söyledi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Adana sağanak yağışlı 30, Samsun sağanak yağışlı 21, Diyarbakır sağanak yağışlı 29 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 20 derece olarak ölçülüyor.
4: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
5: Çölle bahar havası var.
4: 1 Ekim Denizli, Holy Stone. 2 Ekim Kaleiçi, The Bar. 3 Ekim İzmir, İzmir Arena Oktoberfest. 4 Ekim Yalova, Barış Manço Açık Hava. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Reklam.
7: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
7: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau Cam Balkon'un adı

0: sezonlu işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bugün çok erken uyandım diyenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde.

Radyo'da efendim Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. Aygül'cüm bu Venüs'le Merkür bize başımıza ne işler açacak demişsiniz. Ekim ayı nasıl olacak demişsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, öyle başımıza bir iş açacağı yok. Artık sizler de akıllandınız. Sizler de her şeyin çok farkındasınız tabii ki bence. Ama tabii bir takım olaylar ve bir takım konular önünüze gelebilir mi? Gelebilir. Bunları da en güzel şekilde alt edebilirsiniz. Çünkü sizin astromatiğiniz var. Astromatiğiniz olduğu için de hep birlikte diliyoruz.

0: Neden bu kadar enerjiksin diyorlar bana. Cevabı çok basit. Güne Aygül Aydın dinamizmiyle başlıyorum güne diyorum. İnanmıyorlar. Merhaba, Mersin'den kucak dolusu sevgi ve saygılar. Ben Cengiz Durmaz. Okula gidiyoruz. Öğrencilerimize ve serviste bulunan öğretmen arkadaşlarıma, bize her gün eve ve okula güvenle götüren servis kaptanı ve servis ablamıza diyor. Sıradaki parçamız gelsin.
1: Ailesi.
0: Canım benim ya, ne güzel insanlarsınız. Vallahi sizlere bayılıyorum efendim. Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Tabii şu an bir Venüs retrosu ve Merkür retrosuna doğru gittiğimiz şu dönemlerde ya nasıl bu kadar kendimi sıkışmış hissediyorum, nasıl bunu atlatabilirim gibi duygular biraz böyle tetiklenmiş olabilir. Korkular, kaygılar, zaten çok uzun süredir üstünüzde olan bir hevessizlik duygusu var. Bir şeylere eskisi kadar belki hevesiniz olmadığını düşünüyorsunuz ama aslında işte bu büyük değişimin başladığına işaret ediyor. Yani büyük bir değişimin içerisindesiniz. Tabii bunu hissetmek, bunu anlamak, bunlar da ayrı bir iş arkadaşlar. Günaydın Aygül Hanım, günaydın. Bugün kız arkadaşımdan ayrı geçen 19. gün, onu çok özlüyorum demiş.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.79'luk düşüşle 11.947 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.01, euro 55.70'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.552, çeyrek altın 11.009 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: yoğun.tr'de.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Reklam.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lean Cosmetics'in harika BB kremi geldi. Şimdi az önce ben de onunla haşır neşir oldum. Mükemmel suratıma, yüzüme sürdüm. Şimdi canlı yayınımı açacağım. Instagram canlı yayınımı. Nasıl ulaşacağız diyenler için de benim sayfamdan da ulaşabilirsiniz. leanskincare.com sayfasına girip oradan da sipariş verebilirsiniz. Çantalar tükenmiş sanırım. Son belki 10 tane falan kalmış olabilir. İlginiz mükemmel. Çok teşekkür ediyorum. Son kalanları da o hem makyaj çantası hem BB içerisinde fırsatlı olan çantalarını da hem de Bartınlı girişimci kadınlara destek olmak isteyenler varsa son kalanları da alabilirler. Ne güzel bir hem kendinize bakıyorsunuz hem de hayır işliyorsunuz valla. Harika girişimci kadınlara destek oluyorsunuz. Çantanın üstünü tel kırmayla kendileri özel olarak sizler için emekle işliyorlar. Onların satılması da onları çok mutlu ediyor. Sayenizde de satışlar çok onlar için iyi gitti. Son kalanlar var. Artık hatıra olsun, bize de kalsın derseniz alabilirsiniz. Lean Skincare sayfasına da bakabilirsiniz. Ben çantamı gösterdim az önce story'de. Merak edenler bakabilirler. Ellerine, emeklerine sağlık. Ne güzel, insan emeğinin karşılığını alabiliyorsa bu hayatta dünyanın en güzel şeyini yaşıyor bence, hissediyor. Bir de tabii emeğe çökenler var. Emeğe o emekleri görmezden gelenler var. Diyecek de bir şey yok. O da ayrı bir mesele.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Yani bazen insanlara bakıyorum, gerçekten anlamıyorum. Birine kızarsın, kırılırsın, çok büyük bir haksızlık yaşarsın. Allah'a havale ediyorum der, uzaklaşırsın. İçin yanar ama yine de bir yerde durursun, değil mi? Bir durun vardır. Çünkü bilirsin, öfkenin olması her şeyi yapmayı hakkın olduğu anlamına gelmez. Ama bazı insanlar durmuyor arkadaşlar. Birinin mesela şifresini ele geçirmek, işini bozmak, şirketini kapattırmak, ona maddi olarak sıkıştırmak, umutsuz bırakmak, sanki karşısındaki insanın bütün hayatını yıkmadan rahat edemeyecekmiş gibi bir duygu içerisine giriyor. Hiç mi içinizden bir ses yükselmiyor? Ben ne yapıyorum ya? Bu insanın ekmeğiyle oynuyorum. Bunun ailesi var, bunun sorumlulukları var. Yıllarca uğraşıp kurduğu bir hayat var demiyor musunuz? Ya da hiç şöyle demiyor, şunu diyorsunuz muhtemelen. Birçoğu da şöyle, bir kafası öyle çalışıyor. Bana ne? Bana yaptı. O zaman o da bulsun, daha fenasını yaşasın. O da batıyor, onun da parası gidiyor. Benim gidiyorsa onun da gidiyor. Değil mi? Bunları düşünen insanlar var. Başınızı yastığa koyduğunuzda onun ne yaşadığını bir an olsun düşünmüyor musunuz? Benim bu yıl bir takım konulardan yana canım çok yandı. Çok yanlış biriyle, yanlış bir şekilde yapmış olduğum bir ticaretin bedelini çok büyük ödedim. Ama çıktım mı işin içerisinden? Evet, çıktım. Çok büyük bir kötülük yapabilme şansım ve fırsatım vardı. Hatta bunun adına kötülük olmadığına beni ikna ettiler. Ben bunun için psikiyatriste gittim hatta. Dedim ki ben bunu yapamayacağım. Elimde ciddi ses kayıtları var, işte mesajlar var. Karşı tarafın bana karşı bulunduğu taciz var, korku var. Ve buna rağmen yapmış olduğum, kendimi bu kadar korkarak ve çekinerek cesaretle de girmiş olduğum bir şey var. Normal şartlarda diyorlar ki karşı tarafın korkup kaçıp Aygül bu işi sana bırakıp aman aman bana bulaşmasın demesi gerekiyordu. Yani sen hata yapmışsın. Bu adamı bu ses kayıtlarıyla, bu mesajlarla taciz suçuna içeri bile aldırdım. Bu şekilde bir şey yaşadın falan diyenler oldu. Yapamadım mesela, gerçekten yapamadım. Neden yapamadım? Dedim ki iki tane evladı var. İşte aman ne olur ne olmaz, aile hayatı var. Bu sirayet eder. Çocukları bunun okula gidiyor. Yarın onlara bir şey götüremezse ne olacak? O ne olacak? Şu ne olacak? Bu ne olacak? Dedim, ne oldu biliyor musunuz? Adam tüm imkanlarını, tüm sahte kapılardan ve arka kapılardan dolaşarak benim şirketimi, işimi kapattırdı. Bildiğiniz maaş ödediğim, şirkette çalıştırdığım bütün personeli maaşını bir sabah kalktığımda ödeyemeyecek kadar kaybım, zararım ve şeyim oldu. Ve inanamadım yaşadığım şeye, şok geçirdim. Dedim ki bu iftira, bu doğru değil, bunu nasıl anlatacağız falan derken tabii birkaç ayımı aldı. Sizler de bu süreci benimle yaşadınız. Hepiniz biliyorsunuz, çoğunuz biliyorsunuz. Neyse, bir şekilde kendimizi izah etmeye çalıştık, anlattık. Yaşadığımız o zorlukları ifade ettik falan derken Ya dedim ki başını yastığa nasıl koyuyor acaba? Yani hiç mi şunu da mı diyemedi? Hani o hırs ne? O ulaşamamazlık ne? O cahillik ne acaba? Ben o kadar yaşadığım şeye rağmen ya karşılığında ne olursa olsun böyle bir hayatım mahvolmasın duygusuyla yaşadığım o süreçte hakkınızı arayabiliyorsunuz. Evet ama bir insanla anlaşamaya da biliyorsunuz. Ama hakkınızı ararken bir insanın kendini sorması gereken bir soru var. Ben hakkımı mı istiyorum yoksa karşımdakinin mahvolmasını mı istiyorum? Dedim ki kendi kendime bırak bu hak adalette tecelli etsin. Daha mahkememi açtım. Dava süreci giderken olur olmaz şeylerle karşılaştım. Ve buradaki tek şeyim hakkımı almak, intikam almak duygusuyla gitmedim. Öyle gitseydim çok başka şeyler konuşuyordum. Çünkü bazen insan intikam isteğine adalet adını da veriyor. Ona sorarsan, karşı tarafa sorarsan adalet arıyor kendince. Ağlıyor musun? Kötülüğe destek olanlar da var. İyi yapmışsın, daha beter olsun diyenler de var. Bir de birinin çaresizliğini seyredip sevinenler var. Sırf sevmedikleri birine yapılıyor diye haksızlığı alkışlayanlar var. Ona mı yapıyorsun? İyi iyi buldu belasını, cezasını. Güzel oldu. Bir de onlar var. Hiç düşünmüyor musunuz? Sizin verdiğiniz cesaretle bir başkasının hayatı daha da zorlaşıyor. O acıyı hiç yaşamıyorsunuz diye yapılan şey hafiflemiyor. Mesela bana dediler ya haksızlık ediyorsun yap. Şöyle yap mahvet. Hakların var falan. Hiç kimseyi dinlemedim. Kalbimi dinledim. Vicdanımı dinledim biliyor musunuz? İşte ne bileyim hiç mi korkmuyorsunuz? Hiç mi Allah korkunuz yok? Hiç mi kul hakkı yok? Hiç mi vicdan yok? Bunların hiçbiri mi sizi durdurmuyor mesela? Ya öfkemle ölçüyü kaçırıyorsam ya geri alamayacağım bir zarar veriyorsam diye hiç mi düşünmüyorsunuz ya? İnsan çok kırılmışken bile ben bunu yapamam diye bilmeli. Kızgınım ama ekmeğine dokunamam demeli. Hakkımı ararım ama hayatını yıkmaya çalışmamam demeli ya. Çünkü bir gün öfkeniz geçer, kavganız biter. Ama bir insana yaşattığınız korku, kaybettirdiğiniz emek, içine düşürdüğünüz umutsuzluk da öyle kolay geçmez. Siz kendi hayatınıza devam ederken o insan hala açtığınız yarayı toparlamaya çalışıyor olabilir. Bunun bedelini Allah karşısında nasıl vereceksiniz? Düşünürüm. Derim ki birine zarar verecek gücünüz varsa vicdanınıza daha çok ihtiyacınız vardır arkadaşlar. Asıl güç yapabilecekken durabilmektir biliyor musunuz? Çünkü karşınızdaki yalnızca sevmediğiniz biri değil. Allah'ın size emanet ettiği bir kuldur.

0: bataktaki son askerlerine çekildiğini belirterek, bu bir bataklıktı ve yıllarca sürdü ancak yakında tarihin bu bölümü sona erecek, bugün Amerika için harika bir gün ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO topraklarına yönelik yakın vadeli bir tehdidin söz konusu olmadığını, olması halinde bile ittifakın olası bir tehditle baş etmeye hazır olduğunu söyledi.
1: Tam Taşçı, Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Blok 3, Sebebi Yar.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Günaydın, iyi sabahlar. Blok 3 ile Sebebi Yar'la yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli, güzel bir Perşembe günü diliyorum. 1 Ekim Perşembe gününde de yine harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerleyeceğiz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Bu kez Berkay'la devam ediyoruz. Aslanlar doğuyor, şimdi Radyo D'de. Madem...

başladık ve sonbaharla birlikte havaların soğumasının ardından beklentimiz tabii güneşli sıcak günler ve pastırma sıcakları. Genelde biliyorsunuz Ekim ve Kasım aylarında görülüyor ve bu yılda pastırma sıcaklarının Ekim'in sonunda görülmesi bekleniyor. Türkiye genelinde Ekim'in sonunda, Ekim ayının sonunda etkisini göstermesi bekleniyor. Yani soğuklar başlamadan önce yani kış soğukları başlamadan önce güneşli ve ılık birkaç gün daha kapımızda olacak. Ama biraz daha var. Ayrıntılar her zaman olduğu gibi saat başlarında haber merkezimizde. Perşembe günündeyiz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Gamsız ve Funda Arar Radyo D'de dinledik. Müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti konuğumuz oldu. Az sonra İrem Derici burada olacak. Durum çok acil ve çok daha fazlası için burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan İrem Derici. Durum çok acil.

0: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
1: Öyle mi neden? Ölüm saati.
2: Kanında uyku ilacı tespit etti.
3: Çok keskin bir bıçak kullanmış.
4: Toksik katil abi. Kadeh parçaları.
5: Ben yapmadım.
6: Kimseyi öldürmedim ben.
7: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.

filmiyle alakalı ayrıntılar belli olmaya başladı. Game of Thrones'la 300 yıl öncesine gidiyoruz. Film Targaryen hanedanının kurucusu Aegon'un kız kardeşleri ve ejderhalarıyla Westeros'u fethetmesini anlatacak. Ve Aegon 7 krallığı tek bir yönetim altında birleştirip demir bir taht kuracakmış ve Targaryen hanedanlığını başlatacakmış. Film ne zaman geliyor? 6 Haziran 2029'da sinemalarda olacak. Henüz çok erken ama şimdiden vizyon tarihi açıklandı ve önümüzdeki günlerde de ayrıntılar gelecektir. Game of Thrones hayranlarına duyurulur. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Günün ilk kahvesini içtiniz mi? Henüz vakti var belki, henüz içmediniz ya da çoktan içtiniz. Belki de hala işe ya da okula gitmeye çalışıyorsunuz. Bugün Uluslararası Kahve Günü. Her yıl 1 Ekim'de kutlanıyor. Her ne kadar Türkiye çay ülkesi olarak biliniyor olsa da kahve tüketimimiz de hızla artıyormuş. 2011 yılında kişi başına yıllık kahve tüketimimiz 350 gramken 2021'de bu 1.1 kilograma çıkmış. Peki siz bugün kaçıncı fincanı içtiniz? Ya da hiç içmediyseniz tam vakti bu parçayla eşlik edebilirsiniz. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Sahte ve Hande Yener Radyo'da da dinledik. Birazdan Sena Şener burada olacak. Aşkından Ölmemeli ile geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.205 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.03, euro 55.60'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.554, çeyrek altın 11.114 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Sena Şener, Aşkından Ölmemeli.

0: Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Auto Expertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.

De romantik diziler yasaklanmış biliyor musunuz? Hükümet özellikle zengin biriyle evlen, hayatın bir anda değişsin tarzı hikayelere ve dizilerdeki aşırı lüks yaşam görüntülerine kısıtlama getiriyormuş. Ve yetkililer bu tür içerikler özellikle gençlerde evlilik ve başarı konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturuyor demişler. Sürekli zenginlik ve lüksün öne çıkartılması da eleştiriliyor. Belki dünyada bu adım, bu akım takip edilebilir önümüzdeki dönemde ama artık bu klasiktir yani sinemada. Özellikle Türk sinemasında zengin kız, fakir oğlan ya da fakir oğlan, zengin kız her dizide, her filmde görürüz. Peki, Çin'de evlilik oranlarının düşmesiyle birlikte böyle bir karar almışlar. Bakalım önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde dizilere yönelik nasıl kararlar olur, hep birlikte görürüz. Görünen o ki romantik diziler de değişimlerden nasibini alıyor. Radyo D'desiniz, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

İlk kez İstanbul'da One Ice buz üstüne iki fantastik masal sizleri bekliyor. Bunlardan bir tanesi Küçük Prens 10 Ekim'de sizlerle buluşacak ve Alice Harikalar Diyarı'nda ise 11 Ekim'de sahnede olacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izleme şansını yakalayabilirsiniz. Resmi medya sponsoru Radyo D ve DreamTürk biliyorsunuz bu güzel organizasyonun. Biletlere biletini al ve BiletX'den de ulaşma şansınız var. Yine davetiye kazanmak için her zaman olduğu gibi bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Yeah.

0: Zeynep'ten vicdan gözyaşları.
1: İlk defa birini öldürmek istedim.
2: O olmasaydı biz çok mutlu olurduk.
0: Temize çıkmak için ağabeyini suçlayan Azra'ya sert tepki.
3: Hepiniz birlik oldunuz, abime savaş açtınız herhalde. Bu mu reva gördün ona, ha?
0: Serhat'ın kızlarından beklenmedik karar.
4: Ne demek oluyor bu?
5: Annem artık burada kalacak demek oluyor.
0: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.
6: Radyo D'de birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan biri.
1: Şımarık ve Derya Uluğ'yla yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha güzel bir perşembe günü diliyorum. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru ilerlerken yine popüler müziğin etkili isimlerini burada konuk etmeye devam ediyoruz. Emircan İrek bu kez Radyo D'de konuğumuz oluyor. Geçmiş geçmişte. Layık bulmak.

ilginç haber için şimdi sizi Kelkit'e götüreceğim. Geçtiğimiz ay ilginç bir rekor kırıldı orada. Dünyanın en büyük kuru fasulyesi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde pişirildi. Rekor için yaklaşık 2,5 metre çapında özel bir kazan hazırlanmış. Ve kazandan tam 6840 litre kuru fasulye çıkmış. Ve 2012'de Makedonya'nın 5600 litrelik rekorunu geride bırakmış ve yeni rekoru elde etmiş. İlginç bir rekor. Yani daha önce duymadığımız bir rekor. Kelkit'in şeker fasulyesi biliyorsunuz dünyaca ünlü ve coğrafi işaret de var. Ve özellikle o bölgede çok ünlü. Keşke olsa da yesek. Belki bu akşam için menüyü alabilirim ama önceden ıslatmak lazımdı. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: olacak. Toz pembe ve manifestle geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler siren sesini duyduklarında müzik veya diğer ses kaynaklarını azaltmalıdır. Gürültü, acil durum araçlarına fark edilmesini geciktirebilir. Bu durum müdahale süresini uzatır. Trafikte dikkatli olmak hayat kurtarır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Manifest. Toz pembe.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Hiç kütüphaneden kitap alıp iade etmeyi unuttuğunuz bir durum oldu mu? Mutlaka olmuştur diye tahmin ediyorum. Sonrasında bir cezası var biliyorsunuz. Cezayı ödüyorsunuz ve başkalarının da yararlanması için erkenden yani ya da süresinde teslim etmemizi teşvik etmek için yapılmış bir uygulama aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir adam 132 yıl önce kütüphaneden aldığı dergiyi geri getirdi. Eylül 1894 tarihli dergi tam 48.220 gün gecikmiş. Adam kütüphanenin eski gecikme cezalarını kaldırdığını öğrenince dergiyi teslim etmeye karar vermiş ve böylece 12.055 dolarlık cezadan kurtulmuş. Dedesi ya da büyük dedesi falan herhalde aldı zamanında ya da bir şekilde eline geçti bilmiyoruz. En ilginci derginin nasıl eve geldiği hiç bilinmiyor. Yani nasıl onun eline geldi bilinmiyor. Bir şekilde eline ulaşmış ve sonunda da hiç ceza ödemeden onu teslim etmiş. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım.

ya. 1 Ekim 2026 ve tarihte bugün neler olmuş? Şöyle bir baktım, müzik dünyası için de gerçekten önemli günlerden biri. Çünkü 1 Ekim 1982 yılında müzik dünyasında yeni bir dönem başladı. Bir teknoloji şirketinin çıkartmış olduğu teknolojik ürün Japonya'da satışa çıkarak dünyanın ilk ticari CD çaları oldu. Aynı gün piyasaya çıkan ilk CD'lerden biri de Billy Joel'ın 52nd Street albümüymüş. Ve yani bugün kasetten CD'ye geçişin başladığı günün tarihi diyebiliriz. Gerçi CD de tarih oldu ama şimdi yine de CD'yi almış olalım. Özellikle CD kullananlar vardır diye tahmin ediyorum. Aramızda hala kullananlar da olabilir bu arada. Peki. Güzel bir haberdi, hemen paylaştım. Ben Aykut Balcı, gün ortasına doğru Radyo D'de harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. D-Mix.

0: Dance.
1: Merhaba, ben Tuğba Özerk. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: D'de konuğumuz oldu. Az sonra Sibel Can ve APO. Burada Radyo D'de kıyamam için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 11.942 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.03, euro 55.53'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.556, çeyrek altın 11.120 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo D.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğumuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazzını doya doya birlikte yaşıyoruz. Sahne biliyorsunuz hafta içi her gün 22-24 arası burada Radyo D'de sizlerle buluşuyor. Yeni konsepte yine sahnede bu akşam yerimizi alacağız. 22-24 harika akustikleri, konser tadındaki, canlı performans tadındaki tüm şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Sahneyi bu akşam 22'de Radyo D'de kaçırmayın.

Gündemin zirvesinde yer almayı başardı. Ara Beni ile Hadise Radyo D'de konuğumuz oldu. Geçtiğimiz hafta zirveyi kaptırdı. Bakalım bu hafta nasıl bir başarıya imza atacak? Cumartesi saat 15'te hep birlikte öğreneceğiz. Ufak bir hatırlatma, saat 12'den itibaren canlı yayına bağlanacağız. Şanlıurfa'ya gideceğiz. GAP Havalimanı'nda Teknofest var biliyorsunuz ve gün boyunca da yine canlı yayınlarla oradaki atmosferi sizlere aktaracağız. Ve sürpriz hediyeler kazanma şansını da yakalayabilirsiniz. Eğer Şanlıurfa'da bugün Teknofest'e gidecekseniz standımıza mutlaka uğrayın ve kendi anonsunuzu kendiniz yapma şansını da yakalayın. Birazdan canlı yayında olacağız. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Ben giderken Tarık İster şimdi konuğumuz oluyor.

0: Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

herkes. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru...

0: Teknofest Güneydoğu. Teknofest Güneydoğu. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu ve Çağlar Demirer'le beraber tabii ki Teknofest Güneydoğu'nun ikinci gününde yine canlı yayınlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu akşam da yine 17'ye kadar buradan yayınlarımız devam edecek. Bir yandan tabii ki Teknofest'ten söz ediyoruz. Buradaki gösterilerden söz ediyoruz. Bir yandan da radyo deneyimi yaşatıyoruz ziyaretçilere ve bir yandan da konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.
1: Ve birbirinden önemli konuklarımız Demirören Medya Çadırı M5 bloktayız ve Radyo Deniz Stüdyosu'na gelmeye devam ediyor. Bugün de o özel konuklardan biri yine Havelsan Genel Müdür Yardımcısı Sayın Kemal Kaptaner de konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
0: Evet Kemal Bey hoş geldiniz bir kez daha.
2: Hoş bulduk.
0: Havelsan bizim daha önce konuk olarak ağırladığımız bir kurumdu bu Teknofest yayınlarında. Çünkü biz 2018'den bu yana her Teknofest'te radyo olarak katılıyoruz. Bu sene de yine Demirören Medya standında böyle bir stüdyomuzla var oluyoruz ve sizleri ağırlıyoruz. Havelsan aslında tabii ki daha önce aldığımız yayınlardan biz iyi tanıyoruz tabii ama dinleyicilerimize biraz daha aktarmak isteriz. Havelsan yine tabii ki savunma sanayimizin önde gelen... Yani yazılım tarafında da önde gelen şirketlerden bir tanesi ve burada da standınız var.
2: Evet.
0: Hem öncesinde aslında şunu duymak istedim sizden. Teknofest'i biraz atmosferi Havelsan gözüyle nasıl görüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz Teknofest Güneydoğu hakkında? Sonrasında da Havelsan burada neler yapıyor? Biraz ondan bahsedelim.
2: Tabii. Atmosfer çok coşkulu. Şu anda şeffaf stüdyomuzdan dışarıdaki kalabalıkları da görebiliyoruz. 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor. Dün sabahtan beri akın akın böyle okul grupları, ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteli öğrenciler yani hem meydanda görüyoruz hem bizim standımıza geliyorlar. Gerçekten çok coşkulu, çok dinamik bir kitle. Tabunda Urfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusa sahip olmasında payı var. Tabii sadece Şanlıurfa değil, malum Teknofest Güneydoğu diyoruz. Dolayısıyla çevre illerden de akın akın böyle otobüsler kuyruk olmuş, dışarıda bir trafik yoğunluğu var. Muhteşem bir ilgi var. Bu da bizi tabii çok mutlu ediyor. Biz de Havelsan olarak önceki yılların tecrübesiyle biraz çocukları hedefledik açıkçası. Kendi alanımıza birazdan değinirim ama Teknofest özelinde çocuklar için ilkokul seviyesi, ortaokul seviyesi desek daha doğru olur. 3 tane oyun atölyemiz var.
1: Evet.
2: Bu oyun atölyelerinde bir tanesi tam bir bizim sektörel tabirle wargaming deniyor ama savaş oyunu diyebiliriz. Biz bunu ilkokul seviyesine indirgedik. Çocuklar önce bir fotoğraf çektiriyor ve ekrandan 6 tane farklı mesela F-16 gibi böyle değişik tasarımlar var. Böyle bir yapay zeka ile bir fotomontajla o fotoğraf baskısını onlara hediye ediyoruz. Daha sonra içeriye giriyorlar. Ekranlarda böyle bir radar ekranı gibi sanki gerçek bir asker gibi, bir subay gibi bir ekranın başına oturuyorlar ve komutan onlara talimat veriyor. Ekranda işte bir drone saldırısı falan görüyorlar. Komutan onları yönlendirdikçe ekrandaki düğmelere basıyorlar. Tabii aslında çok bir bilgi gerektirmiyor. Sadece çocukların o dijitale olan sevgisini kullanarak ekranda o görüntüye tıklayarak falan böyle bir
1: aslında
2: unutulmaz.
1: Aslında bir nevi motor kabiliyetini de arttırıcı
2: doğru,
1: olaylar bunlar.
2: Doğru. Yani eğitimcilerimizin çok önem verdiği bir motor kabiliyetleri.
1: Peki
2: tabii
1: ben
2: onları,
1: şöyle bir şey soracağım. Buyurun. Motor kabiliyeti demişken hani bu Urfa'nın köklü mirası milli teknoloji hamlesi gençlerle buluşuyor. Siz bu projelerin hep başındasınız uzun zamandan beri. Hani şöyle söyleyeyim, bu projelerin başında olan bir mühendis olarak bu Urfa'nın köklü mirasıyla milli teknoloji hamlesi nasıl bir sinerji yaratıyor çocuklarla beraber?
2: Şöyle yaptık, bu örneğin 3 atölyemizden bahsederken birinciyi anlatmıştım. İkinci atölyemizde bir masanın ortasında Göbekli Tepe maketi var. Çocuklar küçük uzaktan kumandalı bizim insansız kara araçlarımız var, Barkan, yani küçük bir tank gibi. Bu Göbekli Tepe'nin etrafında yani bir Urfa konsepti diyelim buna şeyi kumanda ederek ellerindeki küçük ekranlardan laptoplardan demeyeyim de ne diyelim tabletlerden diyelim doğru ifadeyle şeyi kumanda ediyorlar insansız kara araçlarını. Dolayısıyla bir Urfa konsepti var. Üçüncü atölyede de Balıklı Göl konsepti. Orada da biz çocuklara bir maket hediye ediyoruz. Sancar, insansız deniz aracı maketi. Onu birkaç dakika içinde yapıyorlar. Böyle bir pil kutusu, efendim bir elektrik motoru falan var. Ama bir oyuncak düşünün. Fakat bizim normalde deniz kuvvetlerimize teslim ettiğimiz bir insansız deniz aracının maketini yapıyor çocuklar. Ve önlerindeki kanalda, su dolu kanalda bu maketi yüzdürüyorlar. Ona da biz o odanın tasarımında Balıklı Göl'e benzettik. Yani Balıklı Göl efendim Sancar Atölyesi dedik. Bir öncekine efendim Göbekli Tepe Barkan Atölyesi dedik. Yani bizim normalde savunma sanayi ürünlerimizi çocuklara indirgemiş olduk. Çünkü malumunuz ağaç yaşken eğilir. Evet. Biz çocuklarımızı şimdiden bu savunma sanayi konseptleriyle tanıştırabilirsek, tabii Türkiye'nin bu noktada biliyorsunuz temel stresi caydırıcılık. Yoksa biz bir çocukları savaşa sevk etmek gibi kesin.
1: Peki caydırıcılık ve savaşa teşvikimiz yok diyorsunuz. Nasıl bir inovasyon?
2: Caydırıcılık var, savaşa teşvik yok.
1: Evet. Çocuklarımızı nasıl bir gelecek ve inovasyon bekliyor bu Teknofest ayrıcalığıyla bir Havelsan olarak?
2: Şimdi zaten çocuklar çok küçük yaşlar, daha ilkokul öncesinde dijital dünyayla tanışıyorlar. Eğer biz bu dijital dünyada onları Türkiye'nin, ülkemizin stratejilerine uygun olmayan oyunlara, efendim bir takım sosyal medya ortamlarına teslim edersek, malumunuz yaşanan çok olumsuz örnekler var. Fakat biz onları bizim tarihimizle, işte bu bahsettiğim Şanlıurfa, Göbeklitepe, Balıklı Göl örneği gibi, onları biz ciddi oyun diyoruz. Aslında yetişmiş askerler, yetişkinler de oyun oynuyor ama bir savaş simülasyonu yapıyorlar. Evet. İşte buna uluslararası tabirle war gaming deniyor. Biz bu savaş simülasyonunu çocuklar için basite indirgeyerek barış amaçlı, hani bizim nedir anlayışımız, askeri stratejimiz diyeyim, hazır ol cenge, eğer istiyorsan sulh selah, yani barış istiyorsan savaşa hazır ol. Dolayısıyla biz çocuklarımızı onların bu dijital kabiliyetlerini ve ilgilerini savunma sanayimizin ürünleriyle, kavramlarıyla buluşturarak, yani barışçıl bir şekilde, onlar oyun oynar şekilde bu kavramlara hazır oluyor. Ne yapıyor? Üniversitede bu sefer bölüm tercih ederken, tabii, bu konulara uygun bölümleri tercih ediyor. Severek, bir motivasyonla tercih ediyor. Dolayısıyla biz gençliğimizi geleceğe hazırlamış oluyoruz. Tabii sadece çocuklar değil, örneğin gençler, tabii üniversite öğrenci bir iş arayışı içinde. Bizim böyle bir odamız var. Ekranda yapay zekayla iş mülakatına katılıyor. Bir Havelsan başvurusu yapabiliyor standımızdaki bir odada. Orada yapay zeka onunla mülakat yapıyor.
1: Yani bu yapay zeka, simülasyon ve otonom yazılımlar Havelsan deyince bunlar geliyor akla. Evet. Havelsan'ın mühendislerini keşfetmekte bu bahsettiğiniz unsurlar o zaman bayağı bir ön plana çıkmıyor değil hani.
2: Tabii ki, çünkü şu anda birçok gencimiz kendi akıllı telefonundan yapay zekayı kullanıyor. Biz bunu işe alımda bir ön eleme unsuru olarak, aracı olarak kullanıyoruz. Tabii bunun haricinde bizim yine standımıza gelenler hemen girişte görüyor, bir paraşüt simülatörümüz var. Bir VR gözlük takarak işte gövdesine tabii bir takım şeylerle, güvenli bağlantılarla yüksekten atmıyoruz ama 1-2 metre yükseltip o duyguyu yaşatıyoruz. Yani paraşütle atlamış duygusunu yaşatıyoruz.
1: Patrosu denedin mi?
2: Sizi de bekliyoruz.
0: Şu an evet, ben bayağı böyle bir çekim gücü oluştu. Şu anda kesin gideceğim.
2: Gerçekten o zaman yayın bitince sizi misafir edelim. Burak Bey de yardımcı olur.
1: Çok mutlu oluruz başkanım.
0: Peki tabii şimdi az önce bahsettiğiniz, konuşurken böyle dinledim sizi böyle dikkatli. Standınızda böyle çocukların böyle ziyaretinden söz ettiniz ve onlara yönelik faaliyetler ve böyle aktiviteler varmış. Onları da görüyorum, anlıyorum şimdi. Tabii burada sizin de böyle baktım biraz da CV'nize, iletişimci bir tarafınız var. Şu anda bu yaptığınız faaliyetler, çocuklara ulaşmak, bu şu anda Havelsan'ın bir kurumsal iletişim stratejisi mi oluyor?
2: Doğru. Bizim dergimizden hemen bahsetmeliyim. Bu az önce saydığım atölyeleri biz mühendis çocuk atölyeleri diyoruz. Mühendis çocuk aslında bizim insan kaynakları bölümümüzün bir sosyal sorumluluk faaliyeti olarak 5-6 yıldır var. Okullara gidiyorlar. Ankara çevresinde, Anadolu'da, örneğin Şanlıurfa'da Teknofest'ten önce 4 okulda 600 öğrenciyle etkinlikler yaptı arkadaşlarımız. Bizzat okullara giderek maketler yapıyorlar. Bir takım az önce anlattığım atölyeleri kendi okullarında.
1: Ne kadar güzel. Ben şimdi o Ankara'da da sonuçta çocukluğum geçmiş ve eğitimini orada da bir şekilde tamamlamaya çalışan biri olarak, biz bunlara ulaşabilmek için Ya böyle imkanlar yoktu ve bu tarz benim için hani o değişiklik, o maketlere ulaşmak, Türk Hava Kurumu'na gitmek ve o maketlere de ulaşmak ve onu yapmak, o lastikli pervaneyi sarmak, evet, onun hareket etmesini görmek, ama onu o hale getirene kadar da şey gibi böyle tek tek onları, çıtalarını yapıştırmak etmek falan, hı hı, büyük bir farklılıktı. Şimdi bu tarz projeler tabii günümüze daha adapte olarak çocukların daha iyi anlayacağı şekilde kolay erişilebilirliği,
2: doğru,
1: siz habersel olarak bu görevi de üstlenmiş oluyorsunuz.
2: Doğru. Tabii biz maketleri stajımıza gelen, atölyelere katılan çocuklara hediye ediyoruz ama bir de dergi hediye ediyoruz. Mühendis, evet, Çocuk Dergisi. 2 ayda bir çıkıyor. Şu anda Teknofest için 6. sayısını bastık, hediye ediyoruz.
1: Yani çok, evet, çokluluk var. Biz sadece buna Bilim Çocuk Dergisi veya TÜBİTAK dergisiyle ulaşabiliyoruz.
2: Eskiden
1: başka,
2: evet,
1: yoktu. Evet. Tek televizyon, tek dergi.
2: Evet. Yani bu tabii Türkiye'nin gelişimini gösteriyor. Hakikaten, evet, eğer Türkiye savunma sanayinde şu anda ilk 5 diyebiliriz. Bu birçok sıralamada, birçok istatistikte böyle. Tabii bizim şu anda iç ihtiyaçlarımız olduğu için ihracatta belki 11 milyar dolar kadar. Orada dünyada 10 ya da 11. sıradayız. Ama teknolojik seviye olarak, örneğin bir kendi uçak gemisini yapan, kendi akıllı işte 5. 6. nesil uçaklarını, insansız savaş araçlarını yapan, bu kategorilerde hep ilk 5'te Türkiye. Bu bence bir ekosistemin yansıması. Yani bunu sadece işte Havelsan, Aselsan gibi kurumlar değil, okullardan. Yani şu anda bu Teknofestleri yanılmıyorsam 8. ya da 9. senesi. Rahmetli Özdemir Bayraktar'ın hayali gerçek oldu. Bir çocuk bir uçağa dokunursa işte o zaman çok şey değişir diyordu, evet, rahmetli Özdemir Bayraktar. Teknofest bunu sağladı. İlkokul çağında bir çocuk burada bir İHA, SİHA görüyorsa, bir Kaan görüyorsa, helikopter görüyorsa,
1: gerçekten
2: ya da onun simülatörlerine dokunabiliyorsa, bu çocuk gelecekte işte şu an Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktanın insan gücünü, insan kaynaklarını oluşturuyor.
1: Ve Sayın Genel Müdür Yardımcım, bir de dün biz patent başkanını aldık. Patentte de Türkiye'nin de ilk 5'in içerisinde
2: doğru,
1: oldu.
2: Doğru.
0: Tasarım, evet, konusunda tasarım, dünyada 3. şu an.
1: Evet, dünyada 3.
2: Profesör Zeki hocamız dün bir törende de dediğiniz gibi bahsetti. Biz bazen bir özgüven eksikliği yaşayabiliyoruz. Hani bu plaza İngilizcesinde şey değil, underestimate, yani kendini düşük tahmin etmek, yani kendi kapasitesini. Bunu kırmamız lazım. Evet. Hani Türkiye o kadar da böyle insanların kendini kötü göreceği bir durumda değil kesinlikle. Bunu yabancılar ifade ediyor. Meşhur bir yazar var, George Friedman. Aslında yazar değil, araştırmacı bu. Amerika'nın meşhur think tank'i Stratfor'un kurucusu. 2009 yılında yayınladığı Gelecek Yüzyıl kitabında Türkiye'yi 2030-2050 arası dünyanın 5 süper gücünden biri olarak görüyor. Ve bunda insansız savaş araçlarıyla Türkiye'nin ön plana çıkacağını 2009 yılında yazmış George Friedman. Kendisini ben birkaç yıl önce İstanbul'da bir etkinlikte dinledim. Yaşlanmış tabii, kitap üzerinden kaç yıl geçmiş. 80'li yaşlardaydı beyefendi. Kitabı da yanıma aldım, imzalattım. Sahnede konuşmasında dedi ki, bana bir tek Türkler inanmadı dedi. Yani bir Amerikalı Türkiye'nin nereye geleceğini söylüyor. Biz, evet, Türklere yok canım, olmaz yani, öyle şey.
0: Kendimizin bunun biraz farkımıza varmamız gerekiyor.
2: Kesinlikle, evet, evet. Bir özgüvene ihtiyaç, aynen, var. Bence Teknofest gençlere bu özgüveni veriyor.
1: Çok hızlı bir şekilde dediğiniz gibi İHA olayı da gerçekleşti. Aslında bunun inovasyonu, geliştirilmesi, know-how süreçleri tamamlandı. Ama bir anda Güneydoğu'daki bir sınır ötesi harekatla canlı yayınla beraber başladı derken Ermenistan'da yine evet, Ermenistan'daki mücadelede de devamında gelen Ukrayna Savaşı'nda da yine, evet, Türk İHA'larının konuşulması, hı, ve yine aynı zamanda Mısır tarafında da yine söz ediliyor olması.
2: Libya'da, Sudan'da,
1: Kıbrıs'a
2: Somali'de.
1: Bile, Kıbrıs'taki geçit, evet, askeri havaalanı bile şu an bir İHA üssü oldu yani. İnanılmaz derecede üstünlüğümüz var ki Avrupa'ya baktığımızda, yani NATO gücüne baktığımızda Avrupa'nın en güçlü şu an kara gücüne sahip bir ordumuz var. Sadece İHA'sız ve SİHA'sız.
2: Doğru.
1: Rusya'dan sonra gelen en büyük güç olarak görüyorlar.
2: Ya biz uzun yıllar NATO'da bu insan gücümüzü ön plana çıkarıyorduk. Kesinlikle. Ama şu anda biz de NATO etkinliklerine katılıyoruz, Türkiye'de de yurt dışında. Türkiye şu anda Avrupa'nın üstünde. Biz Amerika, Çin bu kategoride dereceye giriyoruz. Yani çünkü Avrupa sıralamasının üstündeyiz.
1: Çünkü savaş muharip bir ordumuz var Sayın Genel Müdür Yardımcı.
0: Şöyle bir durum da oldu tabii ki. bu Teknofest ve tabii ki bu milli teknoloji hamlesi söyleminden hareketle işte bu sizin de bir değerli şirketiniz gibi birçok da farklı şirketler de var burada. Şimdi artık şeye dönündük, onu anlıyoruz. Savunma sanayinde ithal etmekten ziyade ihraç eder bir konuma geldik. Doğru. Türkiye olarak değil mi?
2: Doğru.
0: Bu da Havaysan'da bu son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi az önce standa gelenler aynı zamanda yapay zekalı bir iş müracaatı yapabiliyor diye.
2: Evet.
0: Şu anki Havaysan'ın iş kaynağı, insan kaynağı aynı zamanda istihdam tarafında nasıl bir durumu var? Biraz onu merak ediyoruz.
2: Tabii.
0: Belki de dinleyenlerimiz arasında da muhakkak vardır. Hani Havaysan'da çalışsam diye bir hayal olan illaki vardır. Evet.
1: De,
0: nasıl böyle talepler ve şu anki durum var? Onu almak isteriz.
1: Süper. Bir de buna ek olarak yani bununla beraber Havaysan, Aselsan gibi aviyoniklerde, yazılımlarda yerli ve milli teknoloji olan mevcut şu anki dönemdeki katkılarından da bununla beraber bahsederseniz çok memnun olurum birleşik.
2: Biz yazılım ağırlıklı bir savunma sanayi şirketiyiz. Yani birçok platformun uçaklar, helikopterler, savaş gemileri, denizaltıları yani Türkiye'de üretilen yerli ve milli bütün platformların yazılımları Havaysan ağırlıklı, yerli ve milli. Bizim zaten 44. yılımız yani Havaysan tabii yeni bir şirket değil.
1: Aselsan'dan ayıran özelliği nedir?
2: Aselsan'da donanım ağırlığı yani radar sistemleri olsun, hava savunma sistemleri olsun donanımsal ağırlık var. Bizde de yazılım. Yani şöyle diyebiliriz, bir savaş gemisi yaptığınız zaman savaş gemisinin gövdesini bir tersane yapar. İhaleyle Türkiye'de bir yerli tersane yapar. Bunun silah sistemleri makine kimyadan ya da roketsandan olabilir. Radarları mutlaka Aselsan'dandır. Ama yazılımı yani komuta kontrol sistemleri de Havaysan'dandır. Bu savaş gemilerinde, denizaltılarımızda, şu anda yerli ve milli işte gök helikopteri gibi Kaan, milli muharip uçağımız gibi hep yazılımları Havaysan'dır. Dolayısıyla bizim çalışanlarımızın Fatih Bey'in sorusuna dönecek olursak %80'i yazılım yapan mühendisler, elektronik mühendisleri, bilgisayar mühendisleri, yazılımcılar. Böyle biraz know-how seviyesi çok yüksek bir çalışan kitlemiz var. Dolayısıyla biz işe alımlarda bu branşlara ağırlık veriyoruz. Yani bizde şey azdır, işte makine mühendisliği, teknisyenlik çok azınlıktadır. Simülatörlerimiz var yine yazılımın dışında. Türkiye'de üretilen yine bütün platformların ki geçmişte F-16 ile başlamışız ama şu anda Kaan simülatörü, Gökbey simülatörü yani pilotların eğitimi için kullanılan işte bir kokpit düşünün, içine giriyor eğitim alan pilot. Birebir gerçek, önünde ekranlar, göstergeler, butonlar. Eğitimcinin verdiği senaryoya göre efendim yağmur mu var, kar mı var, rüzgar şiddeti nasıl, gündüz mü gece mi, o senaryoya göre o helikopteri de uçağı kullanmaya çalışıyor. Hareket halinde bu. Görüntüde de 3 boyutlu görüntü var. İşte biz bu simülatörleri de yapıyoruz. Hava platformları haricinde son olarak Altay tanklarının da simülatörlerini yapıyoruz. Bu da bizim yine önemli bir Türkiye'deki teknolojiye katma değerimiz. Yani insan gücü olarak diyebilirim %80 mühendis ve yazılımcı ekibimiz var. Tabii çok yoğun başvuru var. İşte bunları yönetmek için tabii yapay zekadan da yararlanıyoruz. Yani rakamı söyleyeyim, binlerce aday havuzda şey bekliyor, sırasını bekliyor diyebilirim. Evet.
0: Kemal Bey çok detaylı bir şekilde cevaplamış oldunuz aslında sorumu. Çünkü çok merak eden vardı. Önceki senelerde de böyle bu sorular gelmişti. Çünkü o yüzden sordum. Siz de zaten cevaplara karşılık vermek için burada standınızda böyle bir imkan da sunuyorsunuz.
2: Evet.
0: Gelenlere karşı yani müracaat etmek isteyenlere karşı. Ve lokasyonunuz da Ankara'nın merkezinde diyebiliyorum.
2: Tabii o da çok
0: çarpıcı. Bir tercih sebebi oluyor galiba.
2: Kesinlikle. Çünkü diğer savunma sanayi şirketlerimiz şehir dışında, sanayi bölgelerinde ama Havaysan şehir merkezinde o da.
1: Sanki ben Aselsan'ın bir üstünün de yani Oran Gölbaşı dışındaki bir yerin de yine Ankara içinde olduğunu.
2: Doğru. Onlar da taşınma hazırlığı içinde. Dolayısıyla.
1: Çünkü sıkışıp kalındı
2: evet.
1: İçeriye. Doğru.
2: Tabii beyaz yakalı arkadaşlar şehir merkezinde olmayı tercih ediyor haliyle.
1: Yani bugün gerçekten medeniyetlerin bileşkesi, böyle insanlık tarihinin yazılmaya başlandığı bu topraklarda Şanlıurfa'da ilk kez, ya yani Şanlıurfa'da ilk kez Teknofest 2026 gerçekleşti. Ve biz de buradaki heyecan atmosferi Fatih Uslu ile birbiri aktarmaya devam ediyoruz. Kırmadınız bizi, geldiniz, onurlandırdınız, şeref verdiniz. Ve hanımlar beyler, Kemal Kaptaner, Havelsan'ın genel müdür yardımcısı, az önce sorduğumuz soruları cevaplayan, çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Bu arada son bir şey ekleyeyim. Havelsan genel müdürü de Şanlıurfalıymış.
2: Evet.
1: Bursalısınız.
2: Mehmet Akif Nacar genel müdürümüz son anda bir protokol ziyaretiyle size son anda katılamadı. O Şanlıurfalı, daha önce de Harran Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. Dolayısıyla genel müdürümüz ev sahibi sayılır. Ben Bursalıyım, ben de.
1: Urfa'nın kebabı mı, Bursa'nın İskender'i mi?
2: Valla biz...
0: çok zor bir soru yani.
2: Evet, eşit diyelim. İkisi de çok değerli.
0: İkisi de, bir
2: İkisi de çok değerli. O yüzden taraf tutmayalım.
0: Evet, Kemal Bey çok teşekkürler.
2: Ben yerimize teşekkür ederim.
0: Renk attınız, güzel detaylı bilgiler verdiniz. Çok değerliydi. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Tabii ki Havelsan çalışanlarına da buradan selamlarımızı, tüm ekip arkadaşlarımızı sizin nezdinizde buradan hem başarılar hem de kolaylıklar diliyoruz.
2: Çok
0: güzel
2: teşekkür
0: bir teknoloji
2: ederiz.
0: Süreci olsun.
2: Güneydoğu'daki tüm dinleyicilerimizi pazar günü son güne kadar burada bekliyoruz.
0: Herkesi bekliyoruz.
2: Teknofest'te. Evet.
0: Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndayız.
1: Kesinlikle.
0: Ve burada heyecan devam ediyor.
1: Devam
0: Herkesi
1: ediyorum.
0: Bekliyoruz. Kemal Kaptaner konuğumuzdu. Teşekkürlerle uğurluyoruz ve Çağlar.
1: Türk gençliğinin yerli ve milli yapay zekasıyla, roketleriyle, İHA'larıyla buluştuğu nokta. Biz dediğim gibi GAP Havalimanı'ndayız. Burası sadece bir teknoloji alanı değil. Geçmişin de yine köklerinden beslenen, geleceğe uzanan bir özgüven devrimi. Şanlıurfa Teknofest 2026'ya herkesi bekliyoruz. Radyo değil olarak da Fatih Uslu ile beraber buradaki heyecanı, atmosferi M5'ten, Demirören Medya Çadırı'ndan Radyo D Stüdyosu'ndan aktarmaya devam ediyoruz.
3: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.084 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.03, euro 55.53'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.558, çeyrek altın 11.121 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, gidişat. Bu gidiş.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Poizi, başımda belalar.

resim çizer cama. Alışmışım her gece keder ve gama. Özlemin kamçılar durur beni, sarıp sarmalar ki

0: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Teknofest Güneydoğu. Teknofest Güneydoğu. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu ve Çağlar Demirel'le beraber Teknofest Güneydoğu'da yayınlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Çağlar nasıl gidiyor? Heyecan iyi mi?
1: Valla çok iyi. Az önce Havelsan Genel Müdür Yardımcısı'nı da ağırladık. Ne kadar güzel projeler dinledik ve dinlettirdik aynı zamanda. Dediğim gibi Urfa GAP Havalimanı'nda bu yıl Urfa'da ilk kez gerçekleşiyor Teknofest. Ve buradaki heyecanı Radyo T olarak ağırlamaya, aktarmaya dinleyicilerimize devam ediyoruz. Birbirinden önemli konuklarımız da var. Bu bağlamda Sayın Fatih Uslu yine çok değerli konuklarımızdan biri. İstersen bu kez de sen anonsunu yap.
0: Evet, şimdi Teknofest deyince biz 2018'e gittik az önce konuşmalarımızda. Çünkü ilk Teknofest'e vardık ve her senede Teknofest'in heyecanını dinleyicilerimize aktarmaya devam ediyoruz ve birbirinden önemli firmaların da temsilcilerini ağırlamaya çalışıyoruz. Savunma sanayinde olsun, yazılım dünyasında olsun. Ve yine bu Teknofest'in tabii ki önemli paydaşlarından biri şu anda Radyo T'de konuğumuz Bilişim Vadisi Genel Müdürü Sayın Erkam Tüzgen şu anda Radyo T'de. Erkam Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, çok sağ olun Fatih Bey.
0: Öncelikle Teknofest Şanlıurfa'yı bize kısaca bir değerlendirir misiniz? Neler yaşanıyor şu anda? İkinci gündeyiz ama nasıl değerlendirirsiniz?
2: Çok sağ olun. Teknofest'in artık bu 15.si İstanbul'da, Antep'te, Samsun'da, Adana'da, Türkiye'nin her tarafına yayılan bir...
0: Hatta sınır dışına bile çıktı.
2: Hatta
0: yani.
2: Sınır dışına, Azerbaycan, Kıbrıs. Dünyanın artık zaten ilk yılından itibaren dünyanın en büyük teknoloji festivali olmuş bir etkinlikten bahsediyoruz. Bu bölgede ilk kez gerçekleştiriyoruz ve beklediğimizin de ötesinde bir katılım var. Çok iyi projeler, çok iyi yarışmacılar, çok iyi öğrenciler, çok ilgili öğrenciler ve halkın katılımını görüyoruz. Bu ülkemizin dönüşümü adına gerçekten çok ümit verici. Çünkü Teknofest'in varlık sebebi aslında Türkiye'yi bir teknoloji ülkesine dönüştürmek. Yani hatırlayalım, çok yakın zamana kadar, bundan 5-10 sene öncesine kadar Türkiye teknoloji üretebilir mi sorusuna evet diye cevap veremezdik. Ortalama bir vatandaşımız için söylüyorum bunu. Ama bugün geldiğimiz noktada tabii ki bunlar kendi kendine olmadı. Teknofest'le, işte Bayraktar'la, Aselsan'la, Bilişim Vadisi'yle, TOG'la, Roketsan'la, bunlarla artık Türkiye teknoloji üretebilir diyebildiğimiz bir noktaya geldik.
0: İhraç ediyoruz artık.
2: Evet yani bu gerçekten çok kıymetli. Yani biz bir toplumsal dönüşüm geçirdik. Teknofest'i ben bu toplumsal dönüşümün ana aktörü olarak görüyorum. Ana hızlandırıcısı olarak görüyorum. Bunun ülkemizin bütün satına yayılması çok kıymetli. Şanlıurfa'da burada bu kadar rağbet görmemiz de bu dönüşümün tüm ülkeye yayıldığının güzel bir göstergesi.
1: Teknoloji ekosistemine nasıl bir yakıt sağlıyor peki Teknofest? Madem öyle, bunu en güzel cevaplayacak kişilerden biri siz oluyorsunuz.
2: Şimdi otomobilin ana ham maddesi çeşitli metaller. İşte veya çipin ham maddesi silikon, silisyum. Teknolojinin ham maddesi aslında insan.
0: İnsan, direkt insan
2: ve
0: kaynağı.
2: Teknofest insan kaynağı yetiştiren bir yer. Bakın her sene Teknofest yarışmasına 1 milyon insan başvuruyor. Bu ne demek? 1 milyon kişi fikir üretiyor, kafa yoruyor. Bir fikrini projeye dönüştürüyor. Sonra bu fikrini işte fikriyle başvuruyor. Kimisi takım kuruyor. Beraber fikri olgunlaştırıyor. Kurduğu fikriyle yarışmalara katılıyor. 1 milyon kişi Türkiye'de teknoloji geliştirme çabası içine giriyor. Sadece bu çabayı sarf etmek dahi aslında insan kaynağı yetiştirmekte bir adım.
0: Evet.
2: Bu kitle yayılıyor. İşte az önce bizim Bilişim Vadisi standına bir grup öğrenci geldi. Hyperloop yarışmasında 3 yıldır birinci olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bir ekip. Yani Hyperloop dünyada işte çok ileri teknoloji bir alan. Bunun yarışması dünyada kaç yerde var acaba? Veya roket yarışması dünyada kaç yerde var acaba? İnsan kaynağı yetiştirmesine yönelik son vermek istediğim örnekte İnsansız otonom araçlarla alakalı. Bilişim Vadisi olarak biz 5 alanda, 5 farklı kategoride Teknofest yarışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de otonom araç yarışması, robotaksi. Bu robotaksi yarışmasıyla öğrenciler geliyorlar, kendi otomobillerini geliştiriyorlar. Bu otomobilleri akıllı hale getiriyorlar. Bu otomobiller yolları tanıyor, tabelaları tanıyor, trafik lambasını tanıyor, önüne atlayan yayayı tanıyor. Ve bu alandaki dünyanın en ileri teknolojisini geliştiriyorlar. Bu sayede şu anda dünyada, bakın Avrupa'da, Amerika'da tek otonom otobüs şirketi bir Türk şirketi Ve bunu sağlayan aslında bu yarışmalarda yetişmiş öğrenciler büyük ölçüde.
0: Harika.
2: Çünkü bu kadar spesifik bir alanda bu kadar derin bilgi edinmek yıllar sürüyor. Yarışmada öğrencilere soruyorum, her sene sorarım. Bu işe ne kadar emek harcadınız diye. Okulla mukayese etmelerini isterim. Hepsinin verdiği cevap aynı. Okula harcadığımdan daha fazla vakit harcadım. Bu şu demek. Bir yandan İTÜ gibi, ODTÜ gibi, Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi Türkiye'nin zaten en zor üniversitelerinde öğrenciler. Bir taraftan da o okula harcadıklarından daha fazla emeği teknolojinin çok spesifik bir alanına harcıyorlar. Adeta bu öğrenciler iki üniversite, iki buçuk, üç üniversite aynı anda okuyorlar ve kendilerini yetiştiriyorlar. Teknofest'in, başa dönecek olursak, Teknofest'in insan kaynağı yetiştirmesi açısından paha biçilemez bir kıymeti var bu açıdan.
0: Yani fikirlerinin peşinden koşmaya devam eden gençlerle aslında hep böyle bir karşılaşıyoruz. Siz de aslında bunu ifade etmiş oldunuz. Hem okuyorlar hem de bir yandan da hem üretmek hem de o fikirlerinin sonuca varması için yoğun bir gayretleri var. Tabii şimdi az önce ifade etmiştiniz. Mesela bizim ülkemizin hakikaten bu konuda bunlar yapılıyor mu diye normal bir vatandaşa sorsak belki de çok bilmez ama işte bu Teknofest varlığı sayesinde aslında bunu daha bilinir hale geldi. İhraç eder koruma geldik artık teknolojiyi. Tabii burada önemli olan bir de şu var. Teknofest'in önemli konusu. Sizin de tabii kurumumuzun özelinde. Bu gençlerin yaptığı projelerin karşılık bulması ve destek olunması. İşte burada aslında bu gerçekleşiyor. Sizin de işte birçok yarışmanız var. Az önce bahsettiğiniz otonom araçlar. Aynı zamanda yapay zeka da var galiba onlar arasında. Tarım teknolojileri var ve daha birçok farklı alan var.
2: Evet.
0: Kişisel sormak istiyorum. Bunlar arasında sizi en çok heyecanlandıran hangisi acaba?
2: Çok zor bir soru değil açıkçası. Yani az önce de söylediğim gibi otonom araç yarışması. Evet. Hani ilk verdiğim örneği de oradan vermiş oldum az önce. Otonom araç yarışması beni en çok heyecanlandıran. Çünkü dünyada Türkiye'de Teknofest kapsamında gerçekleştirdiğimiz robotaksi yarışması kadar ileri seviye neredeyse başka yarışma yok. Yani bu hani yapay zeka şu anda zaten bütün dünyada hype olmuş durumda. Bütün dünyada popüler. Dünyanın neresine giderseniz gidin yapay zeka ile alakalı bir yarışma bulabilirsiniz. Benzer şeyleri birkaç başka alanda da söyleyebiliriz. Ama belli sektörler var ki işte mesela biri roket yarışması, biri robotaksi yarışması. Bunlar bu alanda dünyadaki en ileri seviye yarışmalar. Ve burada yıldan yıla gelişimi görmek gerçekten çok heyecan verici. Benim favorim de robotaksi yarışması.
0: Robotaksi diyorsunuz. Harika.
1: Bu bilişim vadisine ben tekrar döneceğim. Burada hani şöyle bir şey var. Böyle bir anlatım var. Yani Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkıp yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmesi için kritik bir yüksek teknoloji üssü diye tanımlanıyor bilişim vadisi tarafınızdan. Şimdi vadide şu an odaklandığınız temel dikey sektörler olarak söylüyorum. Az önce de konuştuk konuğumuzda hani mobilite, yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlar var. Ülkemizi bu küresel arenada nereye taşıyacak? Bir de bu tanımlamayı açmanızı istiyorum. Hani yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmesi için kritik bir yüksek teknoloji üssü.
2: Evet, şimdi orta gelir tuzağı dünyada pek çok ülkenin tecrübe ettiği bir tuzak. Yani burada işte ülkeler kalkınmaya başlıyorlar. Altyapılarını güçlendiriyorlar, üst yapılarını güçlendiriyorlar ama bir türlü belli bir yerde takılıp işte milli gelirleri, kişi başı milli gelirleri 10 bin, 12 bin dolar civarında takılıyor ve bunun üzerine çıkamayan çok sayıda ülke var. Bundan çıkabilmiş bir tane ülke var. Kore. Kore'nin bundan çıkabilmesini sağlayan da geliştirdiği yüksek teknoloji ürünler. Yani çeşitli markalar var hepimizin bildiği Kore markaları.
1: Çin diyebilirdik mesela Silikon Vadisi sebebiyle.
2: Doğru, haklısınız. Düzeltiyorum. Çin'de de benzer bir durum var ama işte yani Kore'de de bilmiyorum marka evet. Adı vermemizin mahzuru var mı? Vermiyorum ben gene prensip olarak ama mahzuru yoksa yani işte Samsung, evet. LG yani bu markalar olmasa bunun gibi birkaç marka evet. Daha. Kore bambaşka bir yer olacaktı aslında. Evet. Ama bu markalar sayesinde orası bambaşka bir yere geldi. Doğru. Türkiye'de de savunma sanayisinde biz bunu yaşadık aslında. Türkiye'de savunma sanayisi ilk başta 3-4 markayla, 3-4 firmayla yüksek başarı elde etti ve sonra bir ekosistem oluştu. Dolayısıyla bu anahtar aktörleri çok kritik görüyoruz ve biz de bilişim vadisinde böyle aktörler yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Yine benim vermeyi sevdiğim bir örnek var. Amerika uzaya gittiği Ay'a gittiği dönemde NASA işte o Satürn 5 roketi, Apollo uzay araçları bunlar için 4000 ayrı şirketle çalışıyordu.
0: Oo.
2: Sonra Ay programı sonlandırıldı. Bu 4000 şirketin bir kısmı battı. Ama büyük bir bölümü de bu süreçte teknoloji geliştirmeyi öğrendi. Arge yapmayı öğrendi. Proje geliştirmeyi öğrendi. Uçtan önce bir işi tamamlayıp ticarileştirmeyi öğrendi. Sürdürmeyi öğrendi. Ve ay programı sonlandıktan sonra da başka alanlarda teknoloji geliştirmeye devam ettiler.
1: O yüzden bazı markaların Kore demişken Siemens gibi, Hyundai gibi markaları farklı alanlarda görebilmek mümkün.
2: Hem böyle hem de aslında bu bahsettiğimiz devler kendi etraflarında aslında kendilerinden daha kıymetli de bir ekosistem oluşturuyorlar. Ben mesela Türkiye'de TOG'u da böyle görüyorum. TOG çok kıymetli bir marka. Gurur duyuyoruz. Yani Türkiye'nin yıllarca arzu ettiği otomobilini Türkiye'ye kazandıran bir şirket. Ama TOG'un etrafında bir ekosistem oluştu. Daha önce Türkiye'de üretilmeyen çeşitli ürünler Türkiye'de üretilir hale geldi. Türkiye'de daha önce Arge yapmamış bir takım şirketler TOG için Arge yapmaya başladılar. Ve TOG başlı başına inşallah çok başarılı olur. Ama etrafında TOG'dan başka belki 100 şirket daha, 200 şirket daha çok başarılı olacak.
1: Şimdi TOG demişken Fatih Uslu'dan bir duyum aldım ama kendisinin size sormasını istiyorum. TOG'la ilgili bir galiba gelişmeler var değil mi Fatih Uslu?
0: Sadece tabii TOG özelinde değil. Aslında büyük bir girişim diyelim buna. Az önce girişimlerden bahsettik ya. Aslında şeyi de merak ediyordum ben. Bu girişimler, bu projeler, bilişim vadisine karşılığı nasıl oluyor diye onu soracaktım size ama onunla beraber şunu da sormuş olalım. Çağlar da konuyu açmış oldu. Navigasyon durumu. Şimdi herkesin hemen hemen tabii günlük hayatımızda hep kullandığımız bir sistem navigasyon. Trafiğin olduğu her yerde var artık hayatımızda.
2: Ya bazen markete bile navigasyonla gidiyoruz. Acaba trafik var mı diye yani.
0: Hakikaten. Şimdi kullanırken tabii bakıyoruz mesela sık kullanılanlar genelde hani yabancı menşeli navigasyonlar. Bunlar böyle
2: daha tabii, kesin söyleyeyim. Tamamı yabancı
0: menşeli. Tamamı yabancı aslında. Var, ve olası bir mesela radyolar afet dönemi çok önemlidir mesela. Bir rol üstü. Milli güvenlik unsurudur radyo. Burada da aslında böyle bir durum var yani. Milli güvenlik unsuru aslında navigasyon. Hiç o gözle bakmadık ama bu sizin yaptığınız girişimden sonra bunun farkına vardık. Bu milli güvenlik unsuru bir konu. Navigasyon önemli. BVB navigasyon. Sizin bilişim vadisinden çıkan bir yeni proje. Nasıl gidiyor? Nasıl bir proje? Biraz bize anlatsanız öyle özetle.
2: Bizim bilişim vadisi olarak ana stratejilerimizden bir tanesi stratejik sektörlerde Türkiye'nin teknolojik kapasitesini güçlendirmek. Navigasyonunu da böyle görüyoruz. Yani milli güvenlik meselesi dediniz. Ya çok absürt bir örnek vereceğim. Emniyet güçlerimiz bir kişinin telefonundan lokasyon verisini almak için mahkemeye başvurmak zorunda.
1: Doğru.
2: Mahkeme kararıyla ancak işte ilgili servis sağlayıcıdan o kişinin lokasyonunu öğrenebilir.
0: Evet.
2: Ama yabancı şirketlerin buna ihtiyacı yok.
0: Her şeyi bir takip edebiliyor.
2: Yabancı şirketler canlı olarak o telefonun nerede olduğunu takip edebiliyor. Bu çok absürt bir durum.
0: Evet.
2: Yani Türkiye'deki bir kişinin verisini Türk Emniyet Teşkilatı'nın öğrenebilmesi için karar gerekirken, mahkeme kararı gerekirken yabancı bir şirketin bunu öğrenebilmesi için böyle bir izne ihtiyacı yok. Ve bunu 7/24 takip ediyor. Yani bazen navigasyon uygulamasını açarsınız şuraya mı eve mi gideceksin ya da işte işe mi gideceksin diye soruyor. Alışkanlıklarımızı evet. biliyor, bizi tanıyor. Bu tür şeylerin bir taraftan evet konforumuzu arttırıyor diye memnun oluyoruz aslında. Ama diğer taraftan kriz zamanı, savaş zamanı bunlar adeta bir silaha dönüşüyor. Bunu önce işte Ukrayna-Rusya savaşında gördük. Yakın zamanda İsrail-İran savaşında gördük. Yani bu konum verisinin aslında ne kadar stratejik olduğunu gördük. Ve şu anda az önce de dediğimiz gibi yerli alternatifimiz yok.
0: Evet.
2: Biz işte Türkiye'de bu alanda 30 yıldır faaliyet gösteren harita alanında dünyada önemli şirketlerden biri olan Başarsoft'la bir ortak şirket kurduk. Bilişim vadisi.
1: Küresel bir inovasyon aslında bu. Yani yapmaya çalıştığınız. Dünyaya yaymak bunu.
2: İnşallah. Yani biz bunu stratejik ürün olarak başlattık. Ama elbette Türkiye ile sınırlı kalmayacağız.
1: Evet.
2: Dünyada mevcut aktörlere alternatif bir aktör daha geliştirmek istiyoruz. Bir ortak şirket kurduk. Bu şirketle navigasyon uygulaması geliştirmeye başladık. Bu Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın tabii bir stratejisi. Teknoloji Bakanlığımızın navigasyon geliştirme çağrısı vardı. TOG'la beraber de bu çağrıya başvurduk. İnşallah yakın zamanda uygulamamız çıktığında hali hazırda sokaklarda, yollarda gezmekte olan 70 bin TOG da bu uygulamayı kullanmaya başlıyor olacak. Telefonlarımıza indirip bizler de kullanabileceğiz.
0: Ha, yani onu soracağım. İşte TOG'ları zaten olacak hepsinde.
2: Evet.
0: Aynı zamanda bir uygulaması da var ve herkes indirip onu rahatlıkla güvenle kullanabilecek yani.
2: Evet, evet.
0: Güzel, bu müjdeyi vermiş olduk. Mükemmel bir şey. Kutluyoruz bu yüzden sizi.
2: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: Tabii birçok daha proje var ama Çağlar bir şey soracaksın galiba.
1: Evet, evet. Bu küresel inovasyonlarına lütfen sen devam.
0: Sen sorabilirsin. Ben daha uzun bir soru soracağım o yüzden.
1: Küresel inovasyon, hani ben kafamda şimdi bitirmek adına soracağım bunu. Bu tam da navigasyon üzerinde. Çünkü bu küreselleşme adına sizin için güzel bir hareket. Yani bunu burada geliştirmek, sonrasında yine o dünya devleri arasında bir marka olarak yer almak sonuç itibariyle. Ama şimdi Bilişim Vadisi aynı zamanda oyun ekosistemine de epey bir destek veriyor. DigiAge diye bir olay var. Bu DigiAge ile Çin'le yapılan bir protokolla galiba küreselleşme yolunda atılmış bir adım var. Oyun ekosistemine olan katkısı. Çünkü az önce Havelsan da bayağı bu konuyla alakalı, hani olayı eğlenceli kılma adına bir sürü şey anlattı ama bu bayağı farklı bir şey. Yani Bilişim Vadisi oyun ekosistemine girişimi, DigiAge, oyun girişimlerinin küresel pazara yayılması, Çin'le yapılan dev ortaklık ve yeni yatırım hamlesi başlatması. Bir de bunu dinleyeyim sizden.
2: Evet, oyun sektöründe Türkiye çok güçlü. Türk gençleri çok kaliteli, çok iyi oyunları üretebiliyorlar. Ve dünyada bu oyunlar gerçekten rağbet görüyor. Herhangi bir zamanda işte uygulama marketine girdiğiniz zaman, bir oyun indirmek istediğiniz zaman ilk onda en az 3 tane Türk oyunu görüyorsunuz. Bu gerçekten yani çok büyük global bir başarı. Bilişim Vadisi olarak bizim de bir oyun girişimi yetiştirme programımız var. Şunu kastediyorum. Oyun geliştirmek deyince herkesin aklına ilk önce yazılımcılık geliyor. Halbuki bir oyun geliştirebilmek için müzisyen lazım, oyun müziklerini yapacak.
0: Evet.
2: Senarist lazım, bölüm tasarımcısı lazım, 3D artist lazım, o lazım, bu lazım. Yazılımcı da elbette lazım. Ama bunlar bir araya geldiği zaman aslında bir oyun şirketi olabiliyor. Biz bu DigiAge programımızla, bu çok geniş bir program, dünyadaki oyun girişimi yetiştirme açısından en kapsamlı programı şu anda biz Türkiye'de uyguluyoruz. Bireysel başvuruları alıyoruz. Bir müzisyen başvuruyor. Biz ona nasıl oyun müziği yapılır bunu öğretiyoruz. Senarist başvuruyor, oyun senaryosunu anlatıyoruz. 3D artist eğitim veriyoruz vesaire. Sonra en iyilerini seçip takım kuruyoruz. Bu takımlara takım olarak eğitim veriyoruz, oyun projeleri veriyoruz. Sonra kendi işlerini geliştirmelerini istiyoruz. Onların en iyilerini seçiyoruz. Şirket kurmasına destek oluyoruz. Şirketlerine yatırım yapıyoruz. Oyunlarını platformlarda yayınlıyoruz. O oyunla, yayınladığımız oyunların reklamlarını yönetiyoruz. Gelirlerini, satışlarını yönetiyoruz. Ve böylece bir birey başvuruyor. Yatırım almış bir oyun şirketinin ortağı olarak mezun olma imkanına sahip oluyor. Bu dünyadaki en kapsamlı program. Bu programı biz Doğu Avrupa'da yaptık. Azerbaycan'da yaptık. İhraç ettik buralara. Önümüzdeki sene Özbekistan'da uygulayacağız. Özbekistan'a ihraç ediyoruz. Ve en son müşterilerimizden bir tanesi bir Amerikan şirketi oldu. Biz şu anda Türkiye olarak Amerikalılara girişimcilik öğretecek seviyeye gelmiş durumdayız. Bu gerçekten çok gurur verici bir iş. Yani girişimciliğin yurdu olarak bilinen Amerika'ya, Amerikalı şirketlere biz oyun girişimciliğini öğretecek düzeyde oyun ekosistemine sahibiz. Türkiye'de biliyorsunuz Turkorn diyoruz, milyar dolar değerlemeyi aşan şirketleri. 3 Turkorn'umuz oyun şirketiydi. En sonuncusu... dünyada en az çalışanla milyar dolara ulaşan 5. şirket. 20 çalışanla 1 milyar doların üzerinde değerlemeye sahip oldular. Bu konuda daha başarılı, yakın zamanda başarılarını duyacağımız çok daha fazla şirketlerimiz var. Oyun sektörüne dair söylemek istediğim son husus da bizim bir Avrupa Birliği tecrübemiz. Bilişim Vadisi olarak biz uluslararası ağlara da üyeyiz. Çünkü Türkiye'nin uluslararasılaşmasını, uluslararası bir aktör haline gelmesini çok önemsiyoruz. Bu DigiAge programımızda biz bir uluslararası yarışmaya başvurduk. Burada işte ödülle layık görüldük. Sonra da bir teknoloji kampına davet edildik Avrupa Birliği'nde. Programın başındaki arkadaşımız gitti, anlattı. Biz nasıl yapıyoruz bu işi, nasıl oyun şirketi yetiştiriyoruz. Sorular, cevaplar derken en son İtalyan delegesi kalkıyor. Diyor ki işte inovasyon böyle yapılır. Biz de oturalım daha web sayfalarındaki cookie uyarı metninin fontunu, boyutunu tartışalım. duymuşsunuzdur belki yakın zaman. Yani bu aralar çok söylenen bir söz var. İşte Amerika icat eder, Çin taklit eder, Avrupa regüle eder diye. Evet. Hakikaten böyle bir durumda bundan sonra artık Türkiye icat eder diye daha çok duyacağız.
1: Şimdi inşallah. Yine Fatih Uslu'dan duyumunu aldım ve Fatih Uslu'nun size yönlendireceği bir konu var. Yine uluslararası alan arena demişken, zamanında uluslararası arenada ve alanda boy gösteren yenilenme vesilesiyle de artık şu an dörtlük tam aktif çalışmayan ama aslında süper aktif çalışan Atatürk Havalimanı ile alakalı. Hemen Fatih Uslu'dan almıştım.
0: Evet, hemen o konuya girmek istiyorum. Bu da işte aslında tabii az önce bahsettik, navigasyon kadar önemli bir proje bu da. Tabii birçok proje var. Az önce sorduğum bir soru vardı Erkan Bey'e. Bu projelerde gelen girişimciler nasıl destek buluyor diye aslında biraz açıklamış oldunuz bize az önceki cevabınızdan dolayı. Teşekkürler. Çağlar'ın söz ettiği konuda az önce biz konuşmuştuk yayın öncesinde. Terminal İstanbul. Bize biraz anlatmanızı isteyeceğiz. Terminal İstanbul deyince aklımıza ne gelmeli? Orada ne olacak? Neler yapılacak? Tam olarak nedir? Dinleyenlerimiz de biraz aydınlansın istiyoruz.
2: Şimdi Türkiye az önce dediğim gibi bir dönüşüm serüveninin içinde. Teknolojik olarak dönüşüyor. Ekonomisi dönüşüyor. Toplumu dönüşüyor. Bu dönüşümün önemli ayaklarından bir tanesi uluslararasılaşma hususu. Türkiye'de şu anda 115 teknoparkta 10 binin üzerinde şirket teknoloji geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Bunun bir sonraki adımı da Türkiye'nin global ekosisteme açılması olması lazım. Türkiye'de sadece Türkler değil, Avrupalılar da teknoloji üretsin, Afrikalılar da teknoloji üretsin, Asyalılar da teknoloji üretsin. Başka ülkelerden gelsinler, burada teknoloji geliştirsinler. Başka ülkelerden gelsinler, buradaki teknoloji şirketlerine yatırım yapsınlar. Türkiye'yi biz teknolojinin, girişimciliğin ve teknoloji yatırımcılığının merkezi haline getirmek istiyoruz. Atatürk Havalimanı yeni havalimanı açıldıktan sonra terminal binaları o gün bugündür boş duruyordu. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bize buralar tahsis edildi ve biz burayı dünyanın en büyük teknoloji merkezine dönüştürüyoruz. Şu anda en büyük girişimcilik merkezine dönüştürüyoruz. Şu anda en büyüğü Fransa'da Station F diye bir yer. Station F veya İstasyon F daha önce bir tren istasyonuymuş. Tren istasyonunu bir girişimcilik merkezine dönüştürmüşler. Şu anda dünyadaki en büyük ikinci de Riyad'da, Suudi Arabistan'da. O da yakın zamanda açıldı. O da El Garaj. Onlar da bir otobüs terminalini dönüştürmüşler. Biz şimdi bir havalimanını dönüştürüyoruz.
1: Biz
2: ve bu
1: geri
2: alanda
1: kalır mıyız direkt?
2: Daima izni yapmamız lazım. Evet. Onlar uçak yaptılar, biz insansız uçak yaptık. Onlar tren istasyonunu dönüştürdüler. Otobüs terminali dönüştürdüler. Biz havalimanını dönüştürüyoruz. En iyisini yapmaya daima gayret etmemiz lazım.
0: Peki bu Terminal İstanbul'un Türkiye'den dünyaya açılacak teknoloji şirketlerinin çıkış noktalarından biri olması mı hedefleniyor? Sadece hani o tarafın var yoksa az önce
2: çift yönlü.
0: Uluslararası şirketler de girecek.
2: Çift yönlü çalışması lazım. Uluslararası şirketler, yatırımcılar buraya gelmesi lazım. Bizim hayalimiz şu. Nasıl İstanbul Havalimanı
1: uçağı olmadan gelebilecek olanlar var mı? Yoksa uçak şartınızı var mı?
2: Ya şimdi önce şu ufak parantez açayım. Bakın Atatürk Havalimanı hali hazırda Türkiye'nin en aktif 6. havalimanı.
1: Evet.
2: Kapalı halinde bile. Evet. Yani
1: tabii.
2: Charter uçuşlar, özel jetler.
1: Ki genel havacılık terminali de orada zaten.
2: Evet, yani günde 100'ü aşkın uçak iniş kalkışı olduğu tabii, zamanlar tabii. Oluyor. Bizim hayalimiz şu. Nasıl yeni havalimanı global bir merkez olduysa ticari uçaklar için, Atatürk Havalimanı'nda özel jetler için, yatırımcıların jetleri için global bir merkez haline getirelim.
1: Yani uçak şartınız var.
2: Ya metroda giriyor içeri. Öyle demeyin şimdi. Evet. Terminal İstanbul'un doğrudan içine metro ile ulaşmak evet. Mümkün.
1: Yok, ben anladım. Ben esprisindeyim olayım.
2: Öğrenciden çok global yatırımcıya kadar evet, herkesin evet. Bulaşabileceği bir nokta olacak.
1: Süper. Harika.
0: Hayırlı olsun diyelim o zaman.
2: Çok teşekkürler.
0: İstanbul için de.
2: Çok
0: tabii
2: sağ olun.
0: Birçok daha başka projeler vardır eminim. Şu anda biz hani navigasyondan söz ettik. BVB navigasyon. Evet. Aynı zaman Terminal İstanbul'dan bahsettik.
2: Ve oyun sektöründen bahsettik.
0: Oyun sektöründen
2: yarışmalardan bahsettik.
0: Evet. Dedi. Orada da favoriniz robotaksiymiş. Onu da öğrenmiş olduk. Eminim önümüzdeki zaman zarfında farklı projeler de var. Bunların mesela gün yüzüne çıkması için biz ne zaman sizle tekrar buluşuruz diye onu soracağız. Var mı yeni projeler?
1: Aynen. Bir de ek olarak hani bizi şimdi bu Şanlıurfa'dan, GAP Havalimanı'ndan 4 bir yandan dinliyorlar yazılım dünyasına adım atmak isteyen gençler. Şimdi sizde bir tıp fakültesinden mezun olmuş ve kalkınma ajansları ve teknoloji liderliğine uzanan bu vizyoner bir lider olarak şimdi bizim stüdyomuzda konuğumuzsunuz. Aynı zamanda Fatih Uslu'nun sorusuna ek olarak
2: bizi dinleyenlere, bu gençlerimize neler söylemek istersiniz?
0: Hem bizi dinleyen hem de onun bir şey şöyle yapalım, birleştirelim. Şanlıurfa'dayız şu anda.
2: Evet.
0: Şanlıurfa'dan gelecek olanlar da vardır veya çevre illerden gelecek olanlar vardır Teknofest'te. Hem gençlere hem de ailelere ne mesaj verirsiniz? Hem onu da almış olursa vardı.
2: Evet. Geleceğin teknolojisi Türkiye'de üretiliyor ve üretilecek. Bunun için hepimizin bunun paydaşı olmanın yollarını bulması lazım. Yani kimimiz işte bir teknoloji şirketi kurar, kimimiz o teknoloji şirketinde çalışır, kimimiz üniversitede Ar-Ge yapar veya özel sektörde Ar-Ge yapar. Geleceğimizin burada olduğunu bilip bizim en ileri teknoloji üretmeye çaba sarf etmemiz lazım. Teknofest'in önemli sloganlarından bir tanesi, bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun. Çünkü gerçekten gördüğümüz zaman, ya biz insan türü olarak görünce, dokununca, tecrübe edinince bundan etkileniyoruz. Benim vermeyi çok sevdiğim bir örnek var. Elektrik niçin icat edildi? Elektriği icat edenlerin aklında işte bir gün bir radyo istasyonu kurarız, klima yaparız falan, böyle hayaller yoktu.
0: Evet.
2: Elektrik icat edilirken gaz lambasının yerine elektrik ampulü kullanılsın diye icat edilmişti. Sadece bu, böyle bir hayal üzerine inşa ede ede, ampulü gören yeni bir hayal kurdu, onu gören yeni bir hayal kurdu, üzerine inşa ede ede biz bugün bilgisayarlardan, yapay zekalardan, uydulardan bahsediyoruz.
1: Aynen.
2: Teknofest'e gelmeyi bu açıdan önemsiyorum.
1: Burayı... Ah ya, şu yapay zekanın patenti bende olsaydı, gelirken onu konuştum, şimdi paraya para demezdim.
2: Buraya gelip de tecrübeyi görünce, birikimi görünce yeni hayaller
0: Çağlar
2: kuracağım.
0: Çağlar işin ekonomi tarafında biraz tabii. Tabii o da önemli ama yani.
1: Sabah onu hayal ettim. Fatih Usta'yla onu konuştum. Ya dedim, bu düşünsenize dedim, yani bu patenti dedim alsaydık ne olurdu acaba dedim.
0: İşte yapay böyle düşünen gençler patenti. İşte Teknofest'e geliyor. İşte o yüzden Teknofest önemli.
2: Geç kalmış
0: söylüyoruz.
2: Değilsiniz yani. Ya biliyorsunuz dünya tarihinde çok sayıda şey var. İşte artık teknolojinin sonuna geldik, yeni bir şey icat edilmeyecek diyen bir ama, sürü lider var. Evet. Yani bu şimdi yapay zeka daha bir başlangıç. Elektrik nasıl icat eden, ampul için icat ettiyse, ama bugün yapay zekayı konuşuyorsak, yapay zeka da böyle olacak. Yapay zekayı kullandıkça yeni icatlar yapacağız. Yani evet, sadece bir dil modeli olarak kalmayacak bu. Bugün hayal edemediğimiz şeyler olacak. Şey filmini hatırlar mısınız? AI diye bir film vardı, yapay evet, zeka.
0: Evet. Çok da sonu hüzünlüydü ya. Ben evet, çok üzülmüştüm hatta.
2: Bir, o başrol evet, oyuncusu çocuğun bir evet, oyuncak ayısı vardı. Hı. Kendisinden daha akıllı, kendisinden daha bilgili, daha tecrübeli bir oyuncağı vardı.
0: Evet.
2: Buraya doğru gidiyoruz aslında şu anda. Yani bu yapay zeka, fiziksel yapay zeka dediğimiz şey biraz da bu.
1: Ya ben
2: oyuncağa yüklenince...
1: Terminator filmini izlediğimizde zamanında, yıllar önce çocukluğumuzda, hani hayal gibi geliyordu. Geçenlerde biri şeyi paylaşmış. Gerçekten geliştirilmiş, yine bu savunma sanayide geliştirilmiş bir robotu paylaşmışlar. Yani cep de koştur koştur gidiyor. Üzerine de böyle otomatik topu koymuşlar. Biri yazmış Sarakanır nerede diye.
2: Çok
1: yani
2: güzel.
1: Gerçekten oraya doğru gitti olay.
2: Gerçekten öyle gidiyor. Bu yapmamız gereken şey, yeni hayaller kuralım. Gelecekte ne olacağını düşünelim. Sonra bu hayali gerçekleştirmek için takımlar kuralım. O takımlarla projeler yapalım. Teknofest'ten, Bilişim Vadisi'nden destek alalım. Bunu gerçekleştirelim. Global başarılara ülkemizi taşıyalım.
1: Evet.
0: Harikasınız. Çok teşekkürler.
2: İyi bir kapanış
0: Erkan
2: oldu.
0: Erkan Bey, güzel bir, iyi bir kapanış oldu.
2: Sağ olun Fatih Bey.
0: Tabii yarım saat konuştuk ama kelimelerle anlatacak gibi değil yani. Bu da bayağı saatlerce konuşsak, çok konuşacağımız konu var aslında. Sizin tabii yoğun da bir programınız var burada, onu da biliyoruz. O yüzden bugünlük çok teşekkür ediyoruz ama bir sonraki sefer tekrar sizlerle yeni projelerde böyle bir araya gelmek ve dinleyicilerimize aktarmak isteriz o konuları da.
2: Çok teşekkür ederim. Daha neler olacak inşallah, bir sonraki Teknofest'te tekrar bunları konuşacağız.
1: Türkiye'nin Aynısınız. Yüksek teknoloji hedeflerine yön veren, sivil teknolojilerin ve geleceğin girişimlerinin kalbi olan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Sayın Erkan Tüzgen konuğumuzdu. Yani böyle genç çakı gibi genel müdürler de görünce insan gurur duymuyor değil.
2: Çok sağ olun.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Ben çok teşekkür ederim Çağlar Bey, için. Fatih Bey.
0: Erkan Bey, çok teşekkürler.
2: Tekrar görüşmek üzere.
0: Evet, biz yeni saatimizde tekrar Radyo D'de yayınımıza devam edeceğiz Teknofest'ten. Kulağınız bizde olsun. Şanlıurfa'dan bir kez daha herkese selamlar, sevgiler.
3: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
4: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
4: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.112 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.03, euro 55.45'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.566, çeyrek altın 11.134 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo D'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

0: olacağım.
1: Ben Müncül Saybiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ataköy Marina açık hava sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: Pazartesi. Merhaba, ben Hande Fırat. Siyasetin gündemine damga vuran tüm gelişmelerle, farklı bakış açıları ve özgün değerlendirmelerle gece görüşünde sizlerleyim.
1: Hande Fırat'ın sunduğu gece görüşü bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İrfan Aslanhan.
4: Radyo bugün İbo Show'a döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
5: İrfan'ım canım.
4: Elif'i tencereye attık, biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem, değdirmeye hazır mıyız, hoş geldiniz.
6: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Sıla Ağırbaşlı Serseri.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: çift sıfırı çift sıfırı arayın, D-Smart'la olun.
1: Reklam.
2: Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 1 Ekim Denizli, Holy Stone, 2 Ekim Kaleiçi, The Bar, 3 Ekim İzmir, İzmir Arena Oktoberfest, 4 Ekim Yalova, Barış Manço Açık Hava, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
3: Şemsiye almalı mıyım?
4: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
5: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.

iyi anlayan birisi. Arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle. Seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi. Ve sabitlendim şeytanla. Kimlik zorundayım, sen beni bilirsin. Sinirlenirim hep kaybedince. İçimde neler.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Ortalama yüzey sıcaklığı 471 santigrat derece olan Venüs, Güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. Güneş'e en yakın gezegen Merkürken, en sıcak gezegenin Venüs olmasının nedeni ise Venüs'ün yoğun atmosferinin sera gazı etkisine sebep olmasıdır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Ezel, bana ne bu sevdalardan.

0: Instagram.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
5: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini ulaştırdık.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.322 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.03, euro 55.50'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.594, çeyrek altın 11.182 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te. Radyo D.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
3: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Teknofest Güneydoğu. Teknofest
1: Güneydoğu. Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyoda 104. Umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur ki geçmemesi için hiçbir sebep yok. Şimdi biz neredeyiz? Yine her zaman olduğu gibi sesimizi duyurmaya devam ediyoruz dünden bu yana. Şanlıurfa'dayız, GAP Havalimanı'ndayız. Çünkü Güneydoğu Teknofest gerçekleşiyor. 2026 Teknofest Şanlıurfa'da bu arada ilk kez gerçekleşiyor. Ve biz de yine her zaman olduğu gibi Paydaş Medya, yani Demirören Medya Grubu olarak M5 çadırından ve buradaki M5 çadırı içerisinde yer alan Demirören Medya Grubu'nun içerisinde Radyo'da stüdyosundan da canlı yayınlarımızı gerçekleştirmeye sürpriz konuklarımızla devam ediyoruz. Dakikalar önce de yine bu Teknofest'in kurucusu ve öncüsü Sayın Selçuk Bayraktar da Radyo D'nin aynı zamanda misafiri olduğu konuğumuzdu. Yine her zaman olduğu gibi, her yıl olduğu gibi. Şimdi stüdyomda yine iki farklı konuğum var, genç konuğum var. Teknofest deyince aynı zamanda yarışmalarıyla da adından bir hayli bahsettiriyor. Biz bu organizasyona gelmeden önce yarışmalar devam ediyordu. Hatta Diyarbakır'dı galiba.
2: Ankara.
1: Ankara'da, evet. Ve farklı noktalarda devam ediyordu bu yarışmalar. Onlardan biri de roket yarışmaları desek yerinde olacak. Birçok gencimizi teşvikleyen yarışmalar arasında. Ve iki tane konuğum var. Bir yanda Samet Şişmanlar kardeşim ve diğer yanda da Melih Şahinoğlu. Şimdi ikisi de iki farklı roket takımından. Biri T-Turks'ten ve aynı zamanda da Melih Şahinoğlu. Yani Samet Şişmanlar T-Turks takımından ve Melih Şahinoğlu da yine Atatürk Üniversitesi roket takımından. Şimdi iki takıma da baktığımızda 5 yıldır farklı şekilde birincilik ve ikincilik olmak üzere derecelikler elde ediyor. Ve ikisinin de bu stüdyoda görünce yine bu başarılarına biraz değinelim dedik. Yani takım başarılarına ve bu roket yarışmasından bahsedelim. Aynı zamanda da yine Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa hakkındaki duygu ve düşüncelerini alalım diyorum. Ve ilk kez şimdi sözü size bırakıyorum. Öncelikle hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum.
3: Ben de iyiyim, sağ olun.
1: Gayet iyi gördüm böyle genç dinamik arkadaşlarımı stüdyoda ağırlayınca. Hemen öncelikle Şanlıurfa Güneydoğu Teknofest nasıl geçiyor? Duygu düşüncelerinizi alalım.
3: Şu anlık bizim için çok heyecanlı. Derecemizi zaten burada öğrendik. Daha yeni öğrendik. Sıralamalar burada belli oldu. Onun haricinde Sol Türk'ün uçuş gösterileri olsun. Bizim için T3 Vakfı'nın halaladığı görseller olsun, çok etkinlikler, çok güzel.
1: Solo Türk demişken de buradan Murat Bakıcı'ya da selamlar. 8 numaralı Solo Türk pilotu, o da benim çok sevdiğim bir dostum. O her ne kadar şu an uçuşunu gerçekleştiriyor olsa da kaldığı nokta burası değil. Diyarbakır'a gidip geliyormuş. Evet, devam et lütfen.
3: Bizim için aslında burasının önemli olma sebebi medya harici bizim için gerekli projemize ihtiyacımız olacağı desteği de burada buluyoruz biraz daha diyebiliriz. Çünkü bu projeler maliyetli oluyor ve ülkemize katkısının olduğu projeler. Bu alanda biraz daha diğer savunma sanayi şirketleriyle işbirliği yapmaya çalışıyoruz.
1: Ne kadar güzel. Dikey inişli roket yarışması aynı zamanda. Şimdi bundan sonraki süreçte sizler ikiniz de yarışmalara katılmaya devam ediyorsunuz. Bu takımların himayesi altında. Kurulum geliştirme aşamasında siz vardınız bu takımda, evet. Herhalde. Bundan sonra kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? Şimdi burada öncelikle açılışı Melih Şahinoğlu yaptığı için Samet Şişmanlar'dan başlayalım. Sevgili Samet, yani şimdi dikey inişli roket yarışması. Evet, çok güzel. Derece elde ediyorsun. Bu Teknofest'te sizleri keşfedebilmek adına öncü oluyor birçok konuda.
2: Evet.
1: Kendini nerede görmek istiyorsun?
2: Kendimi aslında şöyle savunma sanayi firmalarında görmek istiyorum. Çünkü yaptığımız şeyler tamamen savunma sanayi ve uzay üzerine. Biz de ilerleyen yıllarda ülkemizin uzay çalışmalarına destek olan birer bireyler olmak istiyoruz.
1: Evet, senin de duygu ve düşüncelerini almak istiyorum sevgili Melih Şahinoğlu.
3: Aynı şekilde aslında bizim alanlarımız. Sadece biz biraz daha o endüstri mühendisi, ben elektrik elektronik mühendisi olduğum için savunma sanayinin ben daha çok donanım ve elektronik tasarım kısmında yanmak isterken, arkadaş daha çok planlama ve uzmanlaşma kısmında uğraşmak istiyor. Yani zaten ülkemize katkılı gençler olmak en büyük amacımız.
1: Şimdi en büyük amacımız derken, bu Atayuni Rockets sizin takımınızın adı ve T-Turks Rockets, evet, de sizin takımınızın adı.
2: Evet.
1: Takımların ilk kurulduğu günkü heyecana gidelim. Niye gidelim biliyor musun? Buradaki çocukların gözündeki o meraka baktığınızda, sizin o ilk kurulduğunuz andaki heyecanla kıyasladığınızda hissettiğin duyguyu alayım. Senin de, senin de.
2: Ben mi başlayayım?
1: Evet, fark etmez. Yani
2: şöyle, bizim takımız 2018 yılında kuruluyor ve T-Turks de şuradan geliyor. Team Turks, yani Türklerin takımından geliyor ve uluslararası roket yarışmalarına katılmak için kurulan bir takım. Ve 2018'de Teknofest'in başlamasıyla da yüksek irtifa kategorisinde Türkiye üçüncüsü oluyoruz bu yarışmada ve takımımızın ilk derecesi oluyor bu. Bundan sonraki yıllarda da Atoyni Roket Team ile birleşerek uluslararası roket yarışması olan IREC roket yarışmasına katılıyoruz. Ve orada da iki kez finalist oluyoruz iki yıl üst üste. Ama hem maddi imkanlardan hem de vize sorunlarından dolayı bu roketin atışını yapamıyoruz. Ama Roketsan'ın bize tanıdığı bir şansla beraber Roketsan'ın Akhisar'daki tesislerinde bu roketlerin atışını yapıyoruz.
1: Ya ne kadar güzel.
2: Evet. Ondan sonra da 2022 yılında dikey inişli roket yarışması başlıyor. 2022 yılı Atoyni Roket Team bu yarışmada Türkiye birincisi oluyor. Bundan sonraki 3 yılda 2023, 2024 ve 2025 yıllarında benim kaptanlığını yaptığım T-Turks Roket Team 3 kez Türkiye ikincisi oluyor. Ve bu yılda Atoyni Roket Team Türkiye birincisi olarak 5 yıldır Atatürk Üniversitesi olarak bu yarışmadaki tecrübemizi gitgide ileriye taşımaya çalışıyoruz.
1: Harika. Senin de aynı şekilde.
3: Bizim takım da aynı şekilde 2018-2019 yılları arasında kuruldu. Bizim takım biraz daha aynı şekilde orta irtifa roket dünya üzerinde değil ama öncelikle Türkiye için orta irtifa roket yarışmasına katılmaya başladı. Burada ilk derecemiz 10, Türkiye yedinciliğini aldık. Daha sonra 2002 yılına kadar yine bu roketleri geliştirmeye devam ettik. 21 ve 22 senesinde arkadaşım da bahsettiği gibi T-Turks ile beraber IREC yarışmasına katıldık. Amerika'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük SpaceX'in sponsor olduğu bir roket yarışması aslında. Burada da finale kadar roketimizin her türlü mekanik, elektronik ve sistemi tasarlamamıza rağmen vize sorunlarımız ve sponsorluklardaki para destekliğinin biraz sıkıntısından kaynaklı Amerika'ya ne yazık ki gidemedik. O biraz işimizde kaldı. Daha sonra 2002 yılında ilk kez dikey iniş roket yarışması düzenlendiği zaman ülkemizin uzay çağı için çok değişik bir yarışmaydı aslında. Bizim için de daha Teknofest'te ilk defa kurulan bir yarışmaydı ve kimse ne yapacağını daha hiç bilmiyordu.
1: Evet.
3: Alan ilk geldiğinde zaten daha çok dünya üzerinde gördüğümüz dikey roketlerini yapmaya başladılar. Uzun gövdeli, sadece onlara birkaç ayak takarak gelmeye çalıştılar. Biz Atoyni Roket Team olarak biraz daha değişik bir tasarım benimsedik. Dört ayaklı bir yapıda yere inecek bir sistem gibi düşündük ve bize bu tasarım yetkisiyle beraber 2022 yılının ilk derecesini ilk senede almayı nasip etti Allah. Daha sonraki senelerde roketimizi geliştirmeye çalıştık ve birkaç talihsizlikten dolayı 7. ve 4. kaldık. Bu sene de roketimizin tamamlayarak Türkiye birincisi olmayı başardık diyebilirim.
1: Şimdi sana teknik bir şey sorayım. Madem öyle hazırlık aşamasından bahsettin ya. Şimdi elektrik, elektronik mühendisi olarak böyle işin mutfağındasın sonuç itibariyle.
3: Evet.
1: Ve roketin ayrılma konnektöründen bu ayrıldığı andan itibaren aviyonik sistemlerin otomatik devreye girmesi ve o kritik saniyelerde soğuk gaz itki sisteminin de kontrol edilmesi süreçlerine ne tür elektronik zorluklarla mesela karşılaşabilme ihtimalim var? Ben sordum ya.
3: Şöyle aslında biraz
1: yani madem öyle al sana soru böyle.
3: Biraz teknik girmemde sakınca yoksa.
1: Evet, yok, ben de bunu hazırlayarak sordum mecburen.
3: Kullandığımız yakıt herhangi bir roket yakıtı gibi sıvı bir yakıt değil. Bildiğimiz kuru hava. Yani şu anda solduğumuz havanın içinden oksijeni ve hidrojeni damıtılmış halde tüpün içine basıyoruz bu havayı. Bu tüpün içine 9 litre genişliğinde ve 300 bar bir hava basıyoruz. 300 barda tarif etmem gerekirse biraz Allah korusun ama evimizde o patlayan tüpler 35 bar kadar. Bu tüpten çıkan hava aşırı basınçlı olduğu için vanlardan çıkmaya çalışırken yani bizim o havayı doğru şekilde kullanarak dışarı çıkartmamızı sağlamamız gerekirken bunu motorlar ve iğne vanlarla yapıyoruz. Vanları musluk gibi düşünebilirsiniz aslında. Normal çeşmelerimizin açılması gibi onlar da aynı şekilde musluk vana sayılabiliyor. Sadece bu vanlar biraz daha hassas kontrollü çalışıyor. Bu hassas kontrolü de kendi motorlarımızla sağlıyoruz. Bu motorları en ayrılma konektöründen bizim için en zor şekilde yapacak kısmı o basınçlandırılmış havanın vanayı sıkıştırdığından kaynaklı motorun açamaması. En büyük sorunumuz bu aslında ki yarışmada birkaç takımımız bu sorunu yaşadı ve roketleri 9 metreden aşağı düştü ve kırım kazaya uğradılar biraz. Evet. Ama işte bizim burada birazdan mühendislik yeteneğimiz ortaya giriyor. Burada gerekli mekanik hesaplar, gerekli elektronik hesapları yapıyoruz. Kaç kilogramlık bir tork uygulamamız gerektiğini hesapladıktan sonra vanamızı gerekli ölçülerde açarak kendi kontrolcümüzü tasarlıyoruz. Kontrolcümüz de roketin yaptığı açıları kontrol ediyor aslında diyebiliriz.
4: Diyorsun ki böyle sorarsam bu kadar da cevap olursun. Evet, devam et.
3: Kontrolü de şöyle anlatabilirim. Roketimiz sonuçta yerden serbest düşmeye bırakıldığında belli açılarda sağa sola sapmaya çalışıyor. Bizim bunu dikey olarak yani zemine paralel olarak indirmek istediğimizde bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu da roketimizin dört yanına size az önce anlattığım vanalı sistemle yapıyoruz. Roketimizde dört adet vana var. Bu vanlara kendi hortumlarımız aracılığıyla tüpünçlik havaya aktardıktan sonra gerekli kontrolcü algoritması ve yazılımcı arkadaşlarımızın işbirliğiyle roketimizi dümdüz yere indirmeye çalışıyoruz ki bu sene başardık.
4: Peki aynısını sana sorayım abi. Yani Samet Şişmanlar cevaplasın. Şimdi diyelim ki şöyle ÖTR olayı, yani ön tasarım olayına gelelim. Senin de sevdiğin taraf herhalde bu. Bu kritik tasarım gibi çok ağır, yani KTR diye sizin tanımadığınız kritik tasarım gibi çok ağır raporlama ve eliminasyon süreçleri var anladığım kadarıyla. Evet. Okuduğumdan onu anlıyorum. Sahaya gelene kadar arka planda sabahlara kadar süren o az önce de söylediği gibi arkadaşımın testlerde takımı motive eden, sonuç itibariyle ve sizi motive tutan ve finale taşıyan en büyük dönüm noktası.
2: Şöyle, ben biraz da raporlardan size bahsedeyim. Ön tasarım, kritik tasarım, atışa hazırlık raporları olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Evet, ve bunun dışında da deneme atışlar ve final atışlarında da sonuç olarak bitiyor yarışma. Ön tasarım ve kritik tasarım raporlarında da şöyle bir zorluk karşılıyor bizi. 100 sayfadan fazla rapor yazıyoruz iki yarışmada da. Ve bu raporlar aslında bizim teknik kabiliyetimizin ne kadar olduğunu gösteriyor. Bu raporlardan geçerli puanları alamazsak da yarışmaya veda ediyoruz. Ama bizim dediğim gibi 5 yıllık bir tecrübemiz olduğu için ve bu raporlarda aşırı zorlandığımız söylenemez. Ama dediğim gibi bu raporlar gerçekten çok zor raporlar ve bizim de çoğunlukla sınav haftamızın öncesine denk geliyor. Ve biz de bu zamanlarda çok fazla kez sabahlamak zorunda kalıyoruz ve bu raporları bu şekilde geçebiliyoruz aslında.
4: Vallahi yavaş yavaş da dakikalarımızın sonuna geldik. Şimdi saat başı tekrar ana stüdyoya gitmemiz gerekiyor. O yüzden sevgili Melih ve sevgili Samet çok teşekkür ediyorum. Yine biz her yıl olduğu gibi bu yılda Güneydoğu Şanlıurfa GAP Havalimanı Teknofest'te sizlerle buluştuk. Ve buluşmaya da devam edeceğiz. O yüzden bugün yayınımızı Şanlıurfa'daki festival alanından gerçekleştiriyoruz ya. Hani geleceğin roketçisi olmak isteyen binlerce çocuk ve genç şu an bizi takip ediyor. Bir taraftan da standlarınızı gelip sizleri de ziyaret ederek gezme imkanı yakalıyorlar. Başarıya giden bu yolda sizler, sistemler çökecek, bazen roketler çakılacak. Pes etmemeleri için tabii doğal olarak bir sürü anlattığınız gibi olayın know-how'u var geliştirdiğiniz. Hani bu olumsuzluk ve başarısızlıklara rağmen yine de pes etmemeleri için onlara kendi tecrübelerinizden yola çıkarak kısa tavsiye cümlelerinizi alayım ve bitireyim programı, saat başına gidelim.
2: Ben başlayayım. Şöyle, bizim bir gün önce inen roketimiz bir gün sonra inemiyor. Bir gün önce inmeyen roket bir gün sonra inebiliyor. Bu tamamen bizim azimle çalışmamıza bağlı olan bir şey ve sonuna kadar ilerlememize göre değişen bir şey. O yüzden eğer bu uzay sektöründe, savunma sanayi sektöründe çalışmak isteyen ve hayali bu olan kişilere en önemli tavsiyem pes etmemeleri. Eninde sonunda yapmak istedikleri şeye kesinlikle ulaşacaklarına ben inanıyorum. Kendilerinin de inanmalarını tavsiye ediyorum.
3: Ben anlatmam gerekirse en önemlisi bence biraz daha takım çalışması diyebilirim. Çünkü yanındaki insanlar seni desteklediğinde o şevkinin kırılması ya da pes etmeye başladığında yanındaki o arkadaşın hadi bitireceğiz demesi çok etkili. Bence en iyisi sizle çalışacak bu takım ruhuna ve kendini uzaya ve ülkesine adamış gençleri bir arada toplamak diyebilirim.
4: Çok teşekkür ediyorum. Yani bu değerli düşüncelerinizi sizin gibi genç kardeşlerimden de örneklerle almak benim için çok değerli. Eminim biz dinleyen gençlerimiz için de çok değerli. Biz Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden Teknofest Güneydoğu coşkusunu tarihin sıfır noktasında az önce sevgili Selçuk Bayraktar'ın da dediği gibi
1: ne diyeyim size, yani Göbekli Tepe'nin kadim mirasıyla harmanlayan o dinamik giriş ve aynı zamanda Teknofest Güneydoğu'yla heyecanı, atmosferi radyoda olarak aktarmaya devam ediyoruz. Kırmadınız, stüdyoda sizi ağırladık. Bizim için büyük bir onur ve gurursunuz bu genç yaşlarınıza rağmen. Şimdilik programı bitiriyorum. Söylemek istediğiniz, benim söylemeyi atladığım veya sizin söylemeyi unuttuğunuz bir şey var mı?
2: Hayır.
3: Yok, sağ olun.
1: Teşekkürler.
2: Biz
1: hanımlar, beyler.
2: Teşekkür ederiz.
3: Biz de çok teşekkür ederiz bizi burada ayırdığınız için.
1: Ya ne demek, her zaman bundan sonra da bol bol görüşeceğiz zaten yeni Teknofestlerde. Dereceleri düşürmek yok.
2: Kesinlikle.
1: Yeni arkadaşlar, kardeşler yetiştirmeye devam. Tamam mı takımımızda?
2: Bu arada Instagram hesaplarımızı da söyleyebilir miyiz?
1: Tabii söyleyin, aynen.
2: Instagram'da T-Turks Roket olarak bizi bulabilirler.
3: Biz de aynı şekilde Ata Roket Team olarak bulabilirler.
1: O zaman hanımlar beyler, şimdilik buradan aktarmaya devam ediyorum. Biz yayın yönetmeni Fatih Uslu ve ben Çağlar Demirel, heyecan atmosferi Teknofest'ten aktarmaya devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdilik görüşmek üzere.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bu gece...

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3

0: Teknofest Güneydoğu. Teknofest
1: Güneydoğu. Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, Radyo'da 104. Biz Teknofest Güneydoğu'dayız. Urfa GAP Havalimanı'ndan buradaki heyecanı, atmosferi an ve an özel konuklarımızla beraber sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Dakikalar önce de yine bu organizasyonun kurucusu Mağrı Selçuk Bayraktar da yine konuğumuz olmuştu ve yine her zaman olduğu gibi birbirinden özel konuklarımız var dedik ya. Şimdi o konuklardan biri. Şimdi gökyüzünü fetheden devasa roketlerin, yapay zekalı İHA'ların ve yerli savunma sistemlerinin arkasında insan dokunuşunu hiç düşündünüz mü? Yani görünmeyen bir insan gücü. Şimdi milyonlarca satır kod ve tonlarca çelik insanla nasıl buluşuyor? Ve bunların da aynı zamanda buluşması için aracı olan çok özel isimler var, mimarlar var bununla alakalı. Mesela bugün şu an yine vizyoner o konuklardan bir tanesi Roketsan, Havelsan ve TAI gibi gurur kaynağımız olan devlerin deneyim tasarım alanı tasarımcısı, deneyim tasarımcısı Sayın Talin Mersinoğlu bizlerle. Talin Hanım, hoş geldiniz.
2: Efendim, çok teşekkürler, hoş buldum.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyiz, gayet güzel geçiyor Teknofest.
1: Şanlıurfa'da medeniyetin ve geleceğin buluşma noktasında teknolojiyle bir arada harmanlanıyoruz sizler sayesinde.
2: Çok teşekkürler. Teknoloji ve sıra geceleriyle buradayız.
1: Ya evet, yaptınız mı sıra gecenizi?
2: Yapacağız inşallah yarın.
1: Biz dün yaptık Demirören Medya grubu olarak. Şimdi Talin Hanım, genelde de böyle deneyim tasarımı veya böyle mobil uygulamalarla ticaret siteleri geliyor insanın aklına. Ama siz Roketsan, Havelsan, TAI, doğru değil mi? Şu an için bu üç firma.
2: Şu an için bu üç firma,
1: evet.
2: Doğru.
1: Bunlar da emsal zaten her olan bir Teknofest'te. Bu yelpaze daha da gitgide genişleyecek. Türkiye'nin en stratejik kurumlarında rol alıyorsunuz doğal olarak da. Bir roketin böyle kontrol panelini, bir İHA'nın yer istasyonunu veya bir savaş uçağının kokpit deneyimini tasarlamak ne anlama geliyor ya? Çok özel, çok farklı yani. Hiç, ciddi söylüyorum, ben bunu deneyim tasarım alanı mimarıyla karşı karşıya kalmadım bu zamana kadarki Teknofest'lerde. Nurgül Hanım sayesinde sizinle de tanışmış olduk. Yani bize bu büyüleyici dünyayı biraz anlatır mısınız?
2: Tabii anlatalım. Aslında bu büyüleyici dünyanın gerçek mimarları zaten Roketsan, Aselsan, Havelsan ya da işte TAI gibi firmalarda çalışan mühendisler. Bizlerin işi aslında çok basit. Çünkü onların tasarladığı bu güzel ürünleri sadece çocuklara ve gençlere daha iyi anlatmak adına güzel deneyim alanları tasarlamaya çalışıyoruz. Çoğu zaman bunun içinde bir hayli oyunlaştırma var. Oyunlaştırma dışında yazılımlar bazen kullanıyoruz. İnteraktif deneyimler oluşması için çeşitli entegrasyonlarımız oluyor. Bazen bu bir roketi 3D modelleyip küçültüp çocuklara bir puzzle olarak vermek oluyor. Bazense güzel bir simülatörü çocuklar için oyunlaştırıp onların ekranlarında anlayabileceği bir dilde yeniden oynatmak oluyor.
1: Şimdi özgüven devrimi yaşanıyor aslında bir nevi ülkemiz adına. Şimdi binlerce genç burada roket ve İHA tasarlıyor bir taraftan da. Az önce de roket yarışmasında, dikey inişli roket yarışmasında dereceye giren arda arda 5 yıl boyunca genç iki kardeşimi ağırladım. Şimdi teknik mühendisliğin ötesinde bu teknolojilerin insan dostu ve hatasız kullanılabilmesi için tasarımla buluşması neden bu kadar kritik?
2: Açıkçası birçok teknolojinin daha net anlatılabilmesi ve anlaşılabilmesi için en önemli etkenlerden bir tanesi tasarım. Tasarım arayüzleri ne kadar basitleştirilmiş, ne kadar insan eline ve komutasına uygun olursa tabii ki de opere etmesi o kadar basit oluyor. Maalesef bizim burada karşılaştığımız en büyük challenge'lardan bir tanesi tasarım arayüzlerinin özellikle komuta kontrol mekanizmalarında askeri personel için bir hayli zorlu bir şekilde tasarlanmış olması. Ancak yaklaşık 10-15 senedir aynı sistemleri kullanan komutanlarımız onların çok değiştirilmesini istemiyor. Biz oyunlaştırmaları yaparken aslında
1: siz bunu daha böyle kolaylaştırmaya çalışırken onlar daha komplike olarak kullanılmasını.
2: Maalesef evet, değiştiremiyoruz. Biz o yüzden çocuklar için sadece daha renklendirilmiş basit versiyonlarını Teknofest gibi alanlarda kurguluyoruz.
1: Yani şimdi şöyle desem, bu üç farklı dev kurum var ya, TAI, Roketsan ve Havelsan. Tasarım yaparken odaklandığınız ortak nokta, onların bu kadar profesyonel bir platformda çalışırken sizlerin bunları daha böyle kolay bir moda alamıyor veya alırken zorlanıyor olmanız mı des?
2: Yok aslında.
1: Ya cümleyi kuramadım.
2: Bu şekilde söylemek çok doğru olmayacak. Aslında onların kullandığı modeller çok zorlu, çocukların anlayamayacağı dillerde. Biz de onları daha basitleştirip, oyunlaştırıp, Teknofest gibi bir ortamda daha keyif alabilecekleri formatlara dönüştürüp ne yaptıklarını olmadığını aslında anlatmaya çalışıyoruz.
1: Peki bu savunma sanayinde tasarım yaparken estetik mi yoksa böyle sizin için zaman mı, yani milisaniyeler mi önemli?
2: Açıkçası ben bir savunma sanayi tasarımcısı değilim. Hani orayı düzeltmek isterim. Bildiğiniz gibi buradaki savunma sanayi ürünlerinin çocuklara anlatılması için deneyim alanlarının tasarımcısıyım. Yani evet, oyunların tasarımcısıyım. Bizim için milisaniyelerden daha ötesi daha fazla çocuğa ve gence dokunabilmek alanda. O nedenle yaptığımız etkinliklerin muhakkak bir timingi oluyor. Maksimum 30 dakikada kalacak şekilde minimum da 3-4 dakikalık deneyimlerle bu alanlarda hizmet sağlıyoruz.
1: Az önce de Selçuk Bey de bunu belirtti. Çocuklara çok önem veriyorlar. Artık bundan sonraki Teknofestler daha çocuk odaklı oluyor anladığım kadarıyla. Deneyim alanları tamamıyla çocuklara yönelik. Şimdi baktığımda da bu üç firma Türkiye'nin önde gelen majör savunma sanayi markalarından.
2: Çok doğru.
1: Ve sizin de bu markalara böyle çocuk deneyim alanları kuruyor olmanız da büyük bir ayrıcalık.
2: Biz de kıvanç duyuyoruz bu anlamda.
1: Valla benim söylemeyi atladığım bir şey varsa sizin özellikle belirtmek istediğiniz, ben artık hamile bu geminin kaptanı olarak dümeni size bırakayım. Bence size anlatın. Daha da detaylandırın. Çünkü dedim ya bu bir savunma sanayi tasarımı değil sonuç itibariyle. Siz çocuklara deneyim alanı o markaların çatısı altında sunmaya çalışıyorsunuz. Aslında burada baktığımızda orta öğretim, yani ilkokuldan ortaokula liseye kadar çocuklar geliyor. Üniversite öğrencileri burs alıyor, belki yarışmalara katılıyor. Teşvikleniyor ve geleceğin mühendisi olarak yola çıkıyor. Yani sizler aslında burada daha o bilince tam olarak gelememiş olan küçük çocuklarımızı, miniklerimizi yavaş yavaş herhalde buna alıştırmaya, başlamaya mı çalışıyorsunuz diyeyim?
2: Tabii, mesela bu sene Havelsan için yaptığımız gökyüzü muhafızları etkinliğimizde küçük çocuklar Havelsan tarafından komuta edilebilecek 6 farklı ürünü opere etmeyi öğreniyorlar. Bir tanesi F-16 pilotu oluyor. Bir tanesi Hisar operatörü oluyor. Süper. Kardeş firmaların ürünlerini de kullanıyoruz. Deneyim alanımızda çocukları o göreve o kadar iyi hazırlıyoruz ki simülatör ekranlarının karşısına oturduklarında bir de komutanla karşılaşıyorlar. Komutan onlara emirlerini veriyor. Eğer biz herhangi bir çocuğun arasından herhangi bir çocuğun gerçekten içine savunma sanayide çalışmak adına bir şey filizlendirebildiysek zaten ne mutlu bizlere.
1: Şimdi az önce biz sevgili Cemil, Roketsan mı gelmişti bize? Sabah saatlerinde bir konuğumuz geldi. Havelsan. Havelsan da aynı sizin dediğiniz gibi. Ne kadar çok böyle çocuk deneyim oyun alanlarından bahsettiler. Göbekli Tepe'de bir tatbikat alanı kurduklarını, çocukları oyun alanında oynattıklarını vesaire. Havelsan geldi, bunlardan bayağı bir bahsetti.
2: Doğrudur. Havelsan'ın mühendis çocuk programı da var aynı zamanda. Bu tarz firmaların bu programları sayesinde çocukların hem yıllar içerisindeki konuya alakaları tespit edilebiliyor, raporlanabiliyor. TUSAŞ'ta da benzer programlar var. 6-10 yaş grubu için Hürkuş, 11-14 Hazerfen ve 14-18 yaş grubu için Demirağ etkinlik programlarıyla çocukların hem bu etkinlik alanına geldiğinde datalarını alıyoruz.
1: İnanılmaz güzel.
2: Aktivitelerden elde ettikleri çıktılar, sonuçlar, sertifikalar. Aynı zamanda sine içinde olan farklı programlara davet edilmeleri gibi sürdürülebilir bir sistem kuruluyor. Yani buradaki markaların birçoğu aslında çocuğa burada sadece bir kere dokunmuyor. Mümkünse sene içindeki başka programlarına da dahil ederek ilerleyen günlerde çocuk liseyi, üniversiteyi tamamladığında eğer uygunluğu varsa staj programlarına ve mümkünse iş istihdam alanında da destek oluyorlar. Birçok şirketin burada aynı zamanda istihdam özelinde farklı standları da oluyor. Burada birçok gencimiz CV'lerini de bırakabiliyorlar. Bu anlamda bence Teknofest çok değerli bir platform.
1: Şimdi alanı gezen çocuklardan veya ailelerinden şu ana kadar aldığınız en ilginç, sizi en çok böyle duygulandıran ya da şaşırtan kullanıcı geri dönüşü gibi düşünün bunu, bir bildirimi. Ne oldu yani, bir çocuğun tasarladığınız bir simülatörden ben büyüyünce astronot mühendis olacağım diyerek böyle ayrılmış, size ayrıca ne hissettiriyor?
2: Yani bunu anlatırken ağlamadan anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık 3 Teknofest önceydi sanırım İstanbul Teknofest'te. Gerçekten çok kalabalık ve çok sıcak bir gündü. Bir kadın iki çocuğuyla beraber, biri kucağında biri pusetinde, bir su alabilir miyim dedi, çok yorulmuştu. Ben de gayri ihtiyari suyu verdikten sonra merak ettim. Ya gerçekten hani neden geldiniz? Hani çok zor değil mi? İki çocuk, biri kucağınızda, biri pusetinizde.
3: Biz burada bir çadırdan bir çadıra zor gidiyorken bu sıcakta diye.
2: Kendisi şöyle bir cevap verdi. Ben hiç uçağa binmedim. Hiç uçağı yakından görmedim. Çocuklarım bari bir yakından uçak görsün istedim dedi. O an benim için Teknofest adına bambaşka bir sayfa açıldı. O güne kadar hani biraz daha duygusallıktan uzak iş bazında bakıyordum ama şu
3: ben
2: an yaptığımız işin
3: şu an gerçekten
2: çok
3: yani
2: kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Yani çocukların tabii bu karmaşık savunma teknolojilerini, yani örneğin bir İHA'nın uçuş prensibini veya bir roketin dikey iniş mantığını eğlenerek öğrenmesi gerçekten çok güzel. Sizin bu paydada üzerinize düşen de büyük bir görev var anladığım kadarıyla. Bu alanları tasarlarken deneyim metodolojisi mi diyelim, nasıl bir metot izliyorsunuz? Yani her bir Teknofest, bir sonraki Teknofest için bir emsal mi?
2: Evet, biz de kendimizi geliştiriyoruz. Yarattığımız tasarımlar da kendi içinde gelişiyor. Ya hem yazılım anlamında hem donanım anlamında. Açıkçası burada firmaların bizden istediği bir takım talepler oluyor. Mesela TUSAŞ'ın çok güzel bir talebi oldu. Dedi ki biz teknisyenlerimizi unutturmak istemiyoruz. Hep mühendisler, hep pilotlar üzerine odaklanıyoruz ama bu uçakları üreten bizim çok ciddi bir kadromuz var ve onların hepsi teknisyen. Onların burada yaptığı işi de anlatmak istiyoruz dediler. Biz de akabinde TUSAŞ'ın Hürkuş uçağını 1:8 ölçekli küçülterek teknisyen modelinde çocukların tornavidalarla tekrar montaj edebilecekleri bir uçak ürettik. İşte Adana Teknofest, bu Teknofest olmak üzere aynı zamanda TUSAŞ'ın farklı programlarında bunu kullanıyoruz. Çünkü gerçekten hani bizim burada hiyerarşik olarak çok üst gördüğümüz mevkiler de var hani halk olarak, ama işin büyük kısmını üstlenen, çok ciddi fayda sağlayan operatörlerimiz, teknisyenlerimiz de var. Onları da burada atıfta bulunmak adına bu tarz etkinliklerde tasarladığımız oluyor.
1: Son olarak ben böyle bir soru daha sorayım madem öyle. Şimdi yetişkin bir mühendis diyelim veya bir pilot için tasarlamakla bu dijital deneyimi, 7-12 yaş grubundaki bir çocuğu yerli bir uçağı veya roketi dijital ortamda deneyimlemesini tasarlamak arasındaki fark diyelim, tekrar aslında konunun başı gibi oluyor ve aslında konunun başı konunun sonu gibi oluyor aslında.
2: Bizim için oradaki fark zaten aslında tasarlanmış simülasyonlardan biz feyz alarak çocuklar için daha basitleştirilmiş, daha eğlenceli hale gelmiş, daha çocuklar tarafından opere edilebilecek basitlikte sistemler üretmek. Zaten dediğim gibi hali hazırdaki tasarımları biz biraz daha basitleştiriyoruz gibi düşünebilirsiniz. Çocuklar için her zaman bir şeyi daha net anlatabilmek, daha kolay yoldan ulaşmalarını sağlamak bizim birincil önceliğimiz. Bu şekilde de farklı aktivitelerle Teknofest'te ve Teknofest dışında bilim şenliklerinde hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Ya çok teşekkür ediyorum. Benim söylemeyi unuttuğum veya sizin söylemeyi atladığınız bir şey var mı?
2: Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel platformun devamı gelir. Biz her sene Teknofest'e çok büyük heyecanla hazırlanıyoruz.
1: Ya şu an bu stüdyoda ağırladığım benim için gerçekten çok değerli isimlerden birisiniz.
2: Teşekkürler.
1: Yani bu çocuklara dokunabilmek ve bu büyük markaların da dokunabilmesi adına emek sarf eden görünmeyen sahadaki bir güçsünüz aslında. Ve sevgili arkadaşım Nurgül Hanım'la da bundan sonra da istişare. Nurgül, lütfen bundan sonraki Teknofest'lerde de artık bir aradayız. Beraberiz lütfen. Evet. Nurgül, biraz da sen bahset ya, sen de sahada. Şimdi görünmeyen bir gücü alıyoruz sahada, görünmeyen bir kadın gücü. Ama o kadın gücüne destek veren bir başka kadın gücü. Biz farklı organizasyonlarda da seninle yollarımız kesişti. Uluslararası organizasyonlarda. Lütfen senin de duygu ve düşüncelerini alayım. Bir de sen bu organizasyonun neresindesin? Lütfen kendinden bahset. Bahsetmemen haksızlık olur.
4: Teşekkür ederim. Herkese merhaba tekrardan. Biz Talin uzun süredir birçok organizasyonda beraber yer alıyoruz. Geçen seneden beri de Teknofest'lerin içerisinde yer alıyorum. Bu benim ikinci Teknofest'im. İçerisinde bulunduğum her anda tüylerim diken diken geziyorum. Çünkü çocuklar benim için çok kıymetli. Çok severim çocukları. Ülkemizi de çok seviyorum. Onunla birlikte burada yapılanları görmek beni çok gururlandırıyor. Burada bir saniye bile yorulduğumu hissetmiyorum açıkçası. Enerjim her gün çok daha fazla artıyor.
1: Gerçekten öyle.
4: Biz burada ne yapıyoruz? Salin Hanım çok güzel tasarımlar yapar. Ben de çok güzel expo ile ilgilenirim. Organizasyon tarafını çok severim zaten. Kişilere dokunmak daha çok hoşuma gider. Çocuklarla ve gençlerle birlikteyiz. Gözleri ışıl ışıl hepsinin. Burada olmak çok daha farklı. Şanlıurfa çok daha başka bir yer.
1: kebaplarıyla.
4: Yani şunu sorayım, evet ya. Harika zaten, ona bir şey demiyorum. Ama şu çocuklara baktığımızda mesela nereden geldiğimizi soruyorlar. İşte biz İstanbul'dan geldiğimizi söylüyoruz.
1: Ya.
4: Onlar da diyorlar ki iyi ki geldiniz çünkü biz oraya gelemezdik. Yani tamam diyoruz, biz sizin için buraya geldik. Böyle tek tek işte geldiğiniz için çok teşekkür ederiz diye hiçbir şey söylemeden sadece teşekkür eden çocuklar görüyoruz. İşte kız çocukları görüyorum. Yani biraz daha farklılar tabii ki buradaki yapıda. Ama işte ben de büyüyünce bu işi yapacağım. Ben de sizin gibi çalışacağım. Sizin gibi giyineceğim gibi şeyler var. Burada istihdam sağlıyoruz. Ben bir taraftan Expo'da onu görüyorum. Çalışanlarımız tabii oluyor bizim yerelden. O gelen kişiler de genelde öğrenci oluyorlar. Çalışanlarımız, part-time çalışanlarımız. Onlar da mesela, onların da vizyona gelişiyor. Nasıl bir işmiş, neler yapılıyormuş, buradan nerelere gidilebilirmiş, staj programlarına eklenebilirler miymiş? Bizimle iletişim halinde olunca ilerleyen süreçlerde hayatlarını geliştirmek istediklerinde bizimle temasta kalıp onlara da bir şekilde dokunabilecek durumda oluyoruz. Yani bu bir aslında bir zincir.
1: Gerçekten
4: bu zincirin öyle bir halkası, bir parçası olabilmek benim için çok kıymetli. Ve bunu da hani herkesin duyması, görmesi, sizlerin de bunu yapmanız çok hoşuma gitti.
1: Olur mu, ne demek
4: nice
1: ya.
4: Nice organizasyonlar inşallah.
1: Evet, nice beraber güzel organizasyonlara aynen diyelim sevgili Nurgül.
4: Aynen.
1: Valla Talin Hanım inanılmaz onore oldum. Hem sevgili Nurgül'ü burada görmek hem de sizi yani Talin Mersinli oğlunu burada görmek çok inanılmaz güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Hem Nurgül'ü hem de bizi kırmadığınız için. Nurgül, ben de ayrıca sana teşekkür ediyorum.
4: Ben çok
1: Talin Hanım'ı burada ağırladığımız
4: harika
1: için.
4: Harika oldu.
1: O zaman ne yapalım? Bitirelim mi programı?
4: Bitirelim.
1: Bitirelim.
4: Buraya bekleyelim herkesi.
1: Evet.
4: Fadalan herkesi.
1: Gene zaten bakarsınız yaparız yine bitmeden Teknofest tekrar. Son düşüncelerinizi almak adına.
2: Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi aslında görünmeyen bir emek var. Görünmeyen kadınlar var ama sayenizde en azından sesimiz duyuldu.
1: Ya, teşekkür ederiz. Biz de sahadaki görünmeyen iki kadının gücü başarılı. Burada ağırlamak bizim için de onur ve gurur. O zaman bitiriyorum. Hanımlar beyler, burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo'da 104 ve yine biz her zaman olduğu gibi buradan, yani Şanlıurfa'dan, GAP Havalimanı'ndan, Teknofest Güneydoğu'dan buradaki heyecanı, atmosferi yayın yönetmeni Fatih Uslu'yla aktarmaya devam edeceğiz yer yer. Özel konuklarımızla beraber tıpkı şu an olduğu gibi. Şimdilik bana ayrılmak değil, sonuna geldim. Kulağınız burada olsun. Dediğim gibi Radyo'da her zaman hayatın içinde seninle, hiçbir yere ayrılma.

0: biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: your day. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.326 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.03, euro 55.47'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.575, çeyrek altın 11.150 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan. Poizi, başımda belalar.

0: Teknofest Güneydoğu.
1: Teknofest Güneydoğu.
0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize keyifli günler bir kez daha. Günlerden Perşembe, tarih 1 Ekim. Ve biz tabii ki Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan yayınlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Teknofest Güneydoğu tüm hızıyla devam ediyor. Ve bir yandan da tabii ki konuklarımızla ve tabii ki kendi anonslarımızla sizlere buranın atmosferini anlatmaya devam ediyoruz. Demirören Medya Standı da büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Katılımcı sayısı bugün epey yüksek. Birçok öğrenci var, birçok genç var, Şanlıurfa halkı var. Tabii ki yoğun bir katılımın olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan da gösteri uçuşları devam ediyor hemen yanı başımızda. Standımızda epey kalabalık. Radyo'da çok ilgi görmeye devam ediyor. Dinleyicilerimizi tabii ki burada ağırlamak için bir kez daha davet ediyoruz. Gelebilecek olan herkesi Şanlıurfa'ya, Teknofest Güneydoğu'ya davet ediyoruz. Çünkü 4 Ekim pazar akşamına kadar devam edecek ve biz ikinci gündeyiz. Her gün buradan yayınlarımızı 12-17 arasında yapmaya devam edeceğiz. Ve tabii şu an saatimiz 16.50'yi gösteriyor. Yavaş yavaş da bugünkü programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şu anda da hemen baktığımızda gösteri uçuşları devam ediyor demiştik. Kim var semalarda? Türk Yıldızları gösteri uçuşu var. Şu anda sonlanmak üzere ve peşinden de birazdan 10 dakika boyunca SH-70 paraşüt atlayışı gerçekleşecek. Yine bir gösteri. Devamında 17.20-17.30 arasında T-70 gösteri uçuşu gerçekleşecek. Ve peşinden de ana sahnede bilgi yarışmaları var, bilim şovu var. Ve akşam 19.30-21 arasında da Semih Cenk konseri olacak Teknofest'te. Her akşam tabii müzik de burada yine. Bir yandan teknolojiyi gün boyunca yaşıyoruz. Akşam da müzik var. Bu akşam da Semih Cenk konser olacak Teknofest Şanlıurfa'da, Güneydoğu'da. Ve tabii yarınki programa baktığımızda kısaca hatırlatayım. Saat 10'u 10 geçe paraşüt atlayışıyla yine gösteriler başlıyor olacak. Arkasından Bayraktar TB3 gösteri uçuşu, SH-70 Fast Drop gösterisi ve 11 itibariyle paramotor gösteri uçuşu. Ve 11.40'da S-70 Bayrak'la selamlama uçuşu var. 13.45'te T-129 Atak helikopteri gösteri uçuşu gerçekleşecek. 14.35'te Baykar TB2 gösteri uçuşu var. 14.35 itibariyle komando harekatı var. Yine havada izleyiciler nefesleri kesecek bu gösteriye. Pür dikkat bakacak. Siz de burada olmanız bence o yüzden davet ediyorum. Gelin bu muazzam atmosferi yaşayın. Tabii sadece bunlarla sınırlı değil. Saat 15 itibariyle yarın Jandarma Çelik Kanatlar gösteri uçuşu. 15.30'da Bayraktar Akıncı gösteri uçuşu. Saat 16.30'da da yaklaşık 25 dakika boyunca yarın yine her gün olduğu gibi herkesin merakla beklediği o gösteri. Solo Türk gösteri uçuşu olacak. Yine peşinden tabii ki birçok gösteri uçuşu devam edecek. Biz de yarın yine saat 12 itibariyle yayınlarımızı buradan sürdürmeye devam edeceğiz. Ve şimdi programın yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşırken bugün Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar Demirören Medya Standı'nı ziyaret etti. Geçtiğimiz yılda biliyorsunuz yine katılmıştı standımızda ve Radyo D'de yayınımıza katılarak düşüncelerini aktarmıştı. Bugün de yine standımızı ziyaret etti ve Radyo D'ye yine uğramadan geçmedi. Sağ olsun bizi kırmadı ve Radyo D'de onunla özel bir an kaydettik. Çağlar'la beraber kısa bir röportajımız oldu Selçuk Bayraktar'la. 2018'den bugüne Teknofest'te olduğumuzu dile getirmiştik bu röportajımızda. En başından bu yana da heyecanımızın giderek arttığını ve bu Teknofest sürecinin de büyüdüğünü anlattık, konuştuk Selçuk Bayraktar'la. Bu sene 15.si düzenleniyor. 2018'de başlamıştı ama 15. Teknofest gerçekleşiyor. Onun da duygularını aldık. İsterseniz bu kısa röportajımıza biraz kulak verelim şimdi. Hemen kulaklarınıza getiriyoruz.
2: Geçen senelerde de yaptık.
3: Kesinlikle.
4: Biz en baştan beri Selçuk Bey 2018'den bu yana Radyo'da olarak ve Demirören Medya olarak zaten hep yanınızdayız Teknofest'te ve heyecan da büyüyor. Sanıyorum sizin heyecanınız da giderek büyüyor. Nasıl bize anlatırsınız şu an geldiğimiz 15.si düzenleniyor.
2: Sayenizde atmosferi, heyecanı sizlerle paylaşıyoruz. Ama sizin de duygu düşüncelerinizi geçen yıl da yine ağırlama şerefine nail olduk. Bu yıl da yine Radyo'nun stüdyosundasınız. Duygu ve düşüncelerinizi Fatih Sun'la dediğim
5: gibi anlatırız. Teknofest'imiz böyle yüksek hızlı şarj istasyonuna benzetmiş. Böyle yüksek enerji veren. Evet. Ama bir yandan da inanılmaz bir mutluluk veriyor. Gerçekten de hakikaten gurur duymamıza ve bir anlamda gelecek neslin çok büyük işler yapacağına inancımızı karşılıyor. Bilmiyorum sizler neler hissediyorsunuz ama ben alana girdiğimde adeta böyle Luna Park'a girmiş çocuk gibi, böyle harikalar diyarına gelmiş bir çocuk gibi mutlu oluyorum. 46 yaşındayım, evlatlarımla Teknofest'lere katılmaya çalışıyorum ama herkesin, yüz binlerce gencimizin ailelerine, evlatlarını getirdiğini görmek de beni çok keziyor. Burası bir misyon festivali aslında. Bir basit bir eğlence mekanı değil. Geleceği inşa edecek nesillere o duyguyu aşılamak üzere kurgulanmış bir yer. Ve hayatta da tabii çok büyük emek veriyor arkadaşlarımız. Yani bir senedir hazırlanıyorlar. Santim santim santim. Yarışmacılar da öyle. Çok büyük bir emekle, çok büyük bir gayretle düşünün ki bir sene her hafta 80 saat çalışarak neredeyse uyumadan gençler 3 saniyelik bir roket atışına hazırlanıyorlar. O roketi tasarlıyorlar. Alın teriyle, emekle, fikir çilesiyle buna hazırlanıyorlar. Bu alanı kuranlar da öyle. Ama festivalin o büyülü ortamı bütün bu emeğe değdi dedirtiyor. Sizlere de şükranlarımızı iletiyoruz.
2: Biz de size aynı şekilde.
4: Selçuk Bey, Şanlıurfa'ya özel eklenen yeni yarışmalar olduğunu biliyoruz. Bize kısaca söz etseniz yeni eklenenler, dikkat çekenler neler diye.
5: Tarım alanında özellikle biraz daha büyük, geçen yıl ilk defa olmuştu. Burası biliyorsunuz dünyanın en verimli ovalarından bir tanesi. Tarım teknolojileri alanında ve tarımla alakalı farkındalığı arttırmak için özel bir TÜME Vakfı'nın düzenlediği etkinlik alanı var. Bunun yanında tematik olarak zaten Teknofest, Şanlıurfa'nın yerel dokusuyla
2: kesinlikle o zengin mirasıyla beraber yani, teknoloji birleşmiş oluyor.
5: Lansmanından tutun da çiğ köfte.
4: Çok güzel bir deyiminiz var. Yani. Tarihin sıfır noktasından geleceğe uzanan teknoloji.
5: Hakikaten orası da beni çok etkiledi. Yani burası aslında medeniyetin doğduğu yer. Bulabildiğimiz kadarıyla dünyadaki en eski yerleşim bir anlamda. Ve o da orası da beni çok etkiledi.
2: İleride buradan inşallah değil insan yani.
5: İnşallah yeniden dünyaya damgasını vuracak. Adeta bütün müesseseleriyle yıkılmış dünyayı yeniden inşa edecek. Neslin de yetiştiği yer olur. Bütün ümidimiz, duamız o yönde. Sizlere de şükranlarımızı sunuyoruz.
2: Çocuklarımızla, kendi çabamızla, mücadelemizle maket yapabilmek için bile Türk Hava Kurumu'na gidip maketlerini zar zor bulabiliyorken Urfa gibi bir yerde bu gençlerimizin, çocuklarımızı görüyorum böyle. Heyecanlanmamız elde değil. Bu yerli ve milli teknolojiyle sizin öncülüğünüzde böyle organizasyonların olması da bu toplaklarda çok gurur verici. Ben tekrar Rabia adına
4: kendim. Teknofest ruhu yani Türkiye'nin her santimetre karesine yayılmaya devam ediyor diyebiliriz aslında.
5: Aynen, sadece Türkiye'ye değil tüm gönül coğrafyamızı kuşatacak şekilde 97 ülkeden katılım var yarışmalara. İnşallah daha da büyüye gider.
4: İnşallah.
5: Sağ ol.
4: Çok sağ ol. Çok teşekkürler.
2: Selçuk Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol.
4: Evet, Selçuk Bayraktar Radyo D'ye özel açıklamalarda bulundu. Kulaklarınıza getirdik. Heyecanı giderek büyüdüğünden bahsetti. Şanlıurfa'ya özel yeni yarışmalar vardı. Bunları sorduk ve daha çok tarım üzerine yeni yarışmalar, tarım teknolojileri üzerine yarı yarışmaların katıldığını ilave ettiğini söyledi. Çünkü Şanlıurfa aynı zamanda bir tarım şehri. Çağlar da şu anda burada. Çağlar tekrar merhaba.
3: Sevgili Fatih, çok gurur vericiydi. Her zaman olduğu gibi her yıl biz Teknofest'teyiz ve aynı zamanda geçen yıl da ağırlama şerefine nail olmuştuk. Bu yıl da yine denk geldi sevgili Selçuk Bayraktar o yoğunluğu içerisinde Radyo D'nin stüdyosunda görmek.
4: Dikkat ettiysen sorduğum soruda şöyle bir cevap aldık. O da şaşırtıcı bir cevaptı. Tabii Türkiye'nin her santimetre karesine dedik yani. Metrekare değil, her santimetre karesine yayılan bir Teknofest heyecanı, ruhu var şu anda ülkemizde. Ama sadece sınırlarımızda kalmadığını ekledi Selçuk Bey. Ne dedi? 97 ülkeden katılım var dedi Teknofest'te. Yani doğru. Uluslararası boyuta ulaşmış vaziyette. Zaten o yüzden de konuklarımızla hep konuşuyoruz. O yüzden dünyanın en büyük festivali diyoruz. Havacılık, uzay ve teknoloji anlamında dünyanın en büyük festivali. Birçok yarışma var, birçok girişim ürünü, birçok proje var ve tabii ki desteklenen birçok proje var. O yüzden de hatta fuarlar da var burada. Dün de bahsetmiştik. Türk Patent Kurumu'nun da burada düzenlediği bir fuar var. Birçok yönden dünyanın bir numaralı festivali geçiyor bu alan.
0: anda bir yandan da gösterişleri devam ediyor. Ses de geliyor biliyorsun.
3: Sıfır noktası diyor ya sevgili Selçuk Bayraktar da onu söyledi. Diyor ki burası diyor kadim bir yer diyor. Yani ben de şöyle söyleyeyim. Hani bugün gerçekten Göbekli Tepe'nin, Harran'ın kadim bilgeliği bu Türk gençliğinin yerli ve milli yapay zekasıyla, roketleriyle ve İHA'larıyla buluşuyor. Yani Teknofest sadece bir teknoloji buluşma alanı değil. Gerçekten yani geçmiş köklerimizle besleniyor ve geleceğe de özgüvenle bakabileceğimiz bir devrim organizasyonu diyebilirim Teknofest için sevgili Fatih Uslu.
0: Evet. Biz tabii bu atmosferi anlatmaya devam ediyoruz. Pazar gününe kadar devam edeceğiz az önce dediğim gibi. Ama bir kez daha buradan çağrıda bulunuyoruz. Şanlıurfa halkı zaten özel bir ilgi gösteriyor. Şu anda epey kalabalık. Günün bu saatinde sabahın erken saatlerinden bu yana görüyoruz. Okullardan gelen gençler var, öğretmenler var. Halk da geliyor. Ama tabii hemen çağrımızı yapalım. Yarın da yine tüm coşkusuyla devam edecek pazar akşamına kadar. Evet. Gelebilecek olan herkesi davet ediyoruz. Şanlıurfa'dan hatta tabii çevre illerden de çok yakın girinebilir. Bu heyecanı yaşayın. Zaten adı biliyorsun Teknofest Şanlıurfa diye geçmiyor.
3: Evet.
0: Teknofest Güneydoğu olarak geçiyor. Şanlıurfa'da düzenleniyor ama Teknofest Güneydoğu. O yüzden çevre illerden de katılım bekliyoruz. Tüm dinleyicilerimize, tüm halkımıza bir kez daha buradan çağrıda bulunuyoruz.
3: Ben de sana bu arada ayrıca teşekkür ediyorum. Yani senin de buradaki performansın yatsınamaz. Sen de ayrıca bana teşekkür et. Çünkü benim de performansım ve bu sıkı ekip arkamızda. İşte teknik müdürümüz Cemil Direk olsun. Bir yandan Murat Tatlıdil olsun. İşte sosyal medya uzmanımız Melis Parkyüz olsun. Ana kumandada arkadaşlarımız Zeki Yusuf ve aynı zamanda Serdar Dal olsun ve aynı zamanda her şeyden ve her şeyden önce Büşra, yani hiçbir zaman emeklerini bizden esirgemiyor. Büşra bak gördün değil mi? USB de sana geldi. Halbuki o USB'yi ben almalıydım falan diyor.
0: Yeni bir yarışma düzenleniyormuş Çağlar.
3: Ha şaka bir yana.
0: İstanbul'da şaka bir yana tabii ki. Gerçek USB. Söyleyeceğim bir yarışma varmış. İstanbul'da gidince senin katılmanı istiyoruz. En çok konuşma rekorunu kim kıracak diye bir yarışma
3: vallahi
0: varmış.
3: Valla sana bir şey söyleyeceğim. Bayrağı bugün benden aldığını söyleyebilirim.
0: Estağfurullah.
3: Sözü alamadım.
0: Alamayız
3: konuktan
0: yani. Alamayız.
3: Konuktan bile sözü
0: alamayız.
3: Almaya fırsat yakalayamıyorum. Çok şimdi, ciddi söylüyorum.
0: Bak, şu anda reklam zamanı geldi. İstanbul'a bağlanmamız lazım. Saat 17.01. Cemil de bize bakıyor. Evet. Hadi artık diyor reklama gideceğiz diyor.
3: Reklama
0: İstanbul'a bağlanacağız diyor.
3: Devam edecek miyiz yoksa 17'de?
0: İşte şu anda sadece konuşma odaklı olduğu için, duyma odaklı olmadığı için Çağlar. Buradan bütün radyo dinleyicilerine söylemiş oluyorum bunu
3: da. Yok şaka yapıyorum. Biraz da evet, yayınımız... espri de katmak lazım evet. Olaya.
0: 17 itibariyle yayınımızı bitiyoruz. Çünkü birazdan İrfan Aslanan yayında olacak İstanbul'da. Şu anda o da hazır bekliyor. Ama biz tabii buradayız. Yarın da 12-17 arası yayında olacağız. Her gün o şekilde devam edecek pazar akşamına kadar. Şimdilik buradan tüm radyoda dinleyenlerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz Şanlıurfa'dan.
3: Ben Çağlar Demirel.
0: Ben Fatih Uslu. Yarın saat 12'de Radyo D'de yeniden buluşmak üzere. Tabii ki sadece bizim programımız değil, Radyo D'de birçok program sizi bekliyor. O yüzden de kulağınızı hiçbir zaman Radyo D'de ayırmayın. Birazdan İrfan yayında.
3: Her zaman sizinleyiz çünkü.
0: Harika. Radyo D'desiniz. Kulağınız bizde olsun.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Erdoğan konuşmasında her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir dedi. Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başladı. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu oldu. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşüldü. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli bu sabah gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fly Dubai uçağında yaşanan olayla ilgili konuştu. Görünüşe göre yardımcı pilot ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi dedi. Fransa'da hükümet şiddetlenen lise eylemleri için kriz masasını toplayacak. Başbakan Sebastien Lecornu'nun liselerdeki eylemlere karşı atılacak adımları ele almak üzere ilgili bakanlarla acil durum toplantısı yapacağı belirtildi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 17, İzmir ve Adana sağanak yağışlı 25, Samsun sağanak yağışlı 19, Diyarbakır sağanak yağışlı 23 ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 15 derece olarak ölçülüyor.
2: Zeynep'ten vicdan gözyaşları.
3: İlk defa birini öldürmek istedim.
4: O olmasaydı biz çok mutlu olurduk.
2: Temize çıkmak için ağabeyini suçlayan Azra'ya sert tepki.
5: Hepiniz birlik olduğunuz abime savaş açtınız herhalde. Bunu mu reva gördün ona ha?
2: Serhat'ın kızlarından beklenmedik karar.
6: Ne demek oluyor bu?
7: Annem artık burada kalacak.

250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan.

İrfan Aslanhan. İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo makinesi.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Köy yerleşim yerlerinde gece sürüşlerinde far kullanmak zorunludur. Yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir. Farlar sürücünün görüş mesafesini artırır. Bu kural güvenli sürüş için gereklidir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: zaman gerçekten yani radyo makinesi İstanbul'a dönmüş olmuyor efendim, onu söyleyeyim. Vallahi bu jenerik ya, bu jeneriktir olay. Efendim Deyliler artık Urfa'dan aldım yayını İstanbul'a sevgili dinleyenler. Deyliler konuşarak bir kanıya varmak istiyor mu bugün? 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Biliyorsunuz yıllık izindeydim, artık geldim. Fakat geldim de kendime gelemedim. Hani ben İstanbul'a geldim. Zehirlendim. Yurt dışından aldığımız o kuru sucuklar, işte o lukanka deniliyor falan, onlar beni zehirledi. O yüzden yoktu. Merak edenlere, radyolarını ilk defa açanlara bu açıklama. Tamam mı?
1: Hayat bossa, radyo hossa, coştur oyna, veletada, radyo dada.
0: Sesimiz, soluğumuz nasıl çıkıyor?
1: Sevindik mi? Delirdik mi? Özledik.
0: Sevinenler, delirenler, özleyenler burada mı efendim?
1: Makinada, sinemada, hey dada.
0: Hemen şöyle bir WhatsApp'ımızı açalım. 0549-204-0104. Instagram'ı bayağıdır kullanmıyorum. Instagram'da artık ne oldu, bu adam yaşıyor mu, öldü mü falan diyen var yani. Hani yok, iyiyim, hastayım efendim. Dün raporluydum, gelmeye çalıştım, geldim. Sıkıldım evde çünkü. Bugün daha iyiyim. Bugün programın sonuna kadar 20'ye hatta 21'e kadar program yaparız. Sonra yola çıkıyorum. Urfa'ya gidiyorum efendim. Sonra... Havalar çok acayipti ya. Geldim. Bu hava da adamı hasta ediyor. Çocuklar kaç derece bugünkü hava? Yani bu klimayı kapadın değil mi?
2: Kapattım, kapattım.
0: Aman kapat onu. Senin nevrin dönmüş zaten. Beynin yanmış burada çocuğum. Kaçta geliyorsun sen buraya?
2: Ben sabah 9'da başlıyor abi.
0: 9'da başlıyorsun. Şu uyku saatin geldi senin tabii. Siesta yapman lazım. Tabii siesta. Efendim havalar kötü. İstanbul'da böyle bir geçiş süreci var. Meteoroloji bayağı birçok il için sarı kodlu alarm durumunda. Sıcaklıklar sert düşüyor. Ama dün mesela Bodrum'da denize girenler vardı. Gördüm, evet. Ya orada değilim ama biliyorum. Güzel yağışlar bunlar. Yani artık İstanbul güzel yağış alıyor. Geçen sene bu zamanlar aman barajlarımız boş, nasıl dolduracağız falan diyorduk. Artık güzel. Yani işte bu süreçlerde yağış alıyoruz falan. Yoğun da bir kış olacak sevgili dinleyenler. Ama galiba Ekim'in ortasından doğru tekrar da havalar ısınıyormuş. Sizde durum nedir? Olduğunuz şehirde 0549-204-0104'ü şöyle bir hemen... Şöyle bir yenileyim ben bunu. Evet, kimisi şimdi okuldan çıkıyor, kimisi iş yerlerinden çıkıyor. Şöyle ver bakayım çılgın dershanemi de şöyle bir. Geldi, tipini sevdim. Geldi. Ya biz çıldırmayalım da, biz değdirmeyelim de ne yapalım ya, Allah'ını seversin. Ha? Bu bir çılgın dershane hikayesi, devam ediyor efendim Radyo D'de.

0: eğilir mi eğilim de ne yapalım? Hep söylüyorum ya programda, işte yeryüzünde kafayı oynatan adamlar olduk. Efendim geliyorsunuz müzikle birlikte hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz. Görüyorsunuz dünyanın halini, ülkenin gündemini. Yani kafayı oynatmamak mümkün mü? Geliyorsun radyoya, zaten kafayı oynattın. Yani fonuna kadar battın yani hani. Geliyorsun bir de burada vücudu göbeği oynatıyoruz yani. Hani her yer oynadı.
1: Şimdi sen buraya geldin ya, kızları gö-
0: fonlar oynadı.
1: Ya, gece gündüz hep eğlendik.
0: Hesaplar oynadı, bir de göbek oynadı.

0: Nereden başlayayım, kimden başlayayım? Kim en çok özlemiş? Bugün zaten programın ilk bir saati şeyi yapacağım konuyu sevgili dinleyenler. İrfan yokken ne oldu? Sen yokken neler oldu konumuz? Söyle bakayım çocuğum konuyu. Sen yokken neler oldu?
1: Sen yokken neler oldu?
0: Ne oldu anlat bakayım radyoda. Ben yokken neler oldu çocuğum? Var mı dedikodu?
1: Dedikodu çok abi ya. Burada söylemeyeyim şimdi.
0: Çok çağdaş daha çok. Çağlar daha çok. Baksana Çağlar'ı görmeyeli ismini de unuttum. Çağdaş dedim ya ona. Çağdaş'ı gördüm az önce bir yerlerde. Televizyonda mı ne? Daha çok boş yapmaya devam ediyorum. Dur. Yani herhalde en son Urfa'da yarın Fatih abiyle onun saçını başını yolarız diye tahmin ediyorum. Başka ne var çocuğum, dedikodu var mı?
1: Çok var abi de şimdi yayında
0: söylemeyeyim. Nereden başlayayım mesela Aykut'un?
1: Mesela yan taraftan başlayabiliriz.
0: Aykut'un belki. Dedikodusundan başlamamız lazım. Vallahi. Başka kim vardı? En dedikodusu yapılmayacak adam Zeki abi. Hiç falsosu yok ya. Vallahi ya insan bir tane falso verir ya. Hiç neyin dedikodusu? Zeki'de hiç sıfır dedikodu. Mesela Yusuf'ta var mı dedikodu?
1: Aa, bu adam gitti artık ya.
0: Askere mi gitti Yusuf?
1: Asker oldu.
0: O zaman rahat rahat arkasından sallayabiliriz Yusuf'un yani.
1: Bir ay rahat.
0: Yok Yusuf'un da ya sevgili dinleyenler. Hani bakıyorum da yok kalmamış şu radyoya bir dedikodusunu yapacağımız adam alın ya. Şöyle bir çekelim, çekiştirelim.
1: Herkes çok iyi ya. Biraz da kötü alalım buraya.
0: Biraz kötü insan alın. Yok ya Yusuf'un da hayır tezkereler olsun kardeşimize. Yusuf'un yerine seni mi aldık şimdi biz?
1: Yok abi ben yolcuyum ya.
0: Kimse almıyor seni. Nereye satacağız seni?
1: Elimizde ikinci el stajyer.
0: Evet bu şeyi kısarsan elimde ikinci el stajyer var sevgili dinleyenler. Varsa asgari ücretin altında günlük 100 TL yömye ile çalıştıracak.
1: Askeriye çalışmam abi.
0: Vallahi asgariye çalışmaz mısın? Evet,
1: daha aşağısı olacak. Yine.
0: Daha mı aşağısı?
1: Biz ters çalışıyoruz.
0: Bünye kabul etmiyor yani. Bakayım fonumda şu kadar para var, çalışır mısın çocuğum ha? Ha? Efendim 0549 204 0104. Efendim konumuz ilk başta şöyle bir sen yokken bunlar oldu İrfan. Ben farkında değilim, hastaydım biliyorsunuz. Salı pazartesi gecesi itibariyle ben zehirlenmiştim değil mi?
1: Evet.
0: Evet pazartesiden sonra halen daha vücudum böyle ya bir dengesizlik var. Mide çok önemli bir şey biliyorsunuz, miden dışa çıktığı zaman onun oturması da bir zaman alıyor. Yani düşün bir yere beton döküyorsun, onun kuruması lazım. Ben şu an ilaçlarla böyle betonu döktüm, kurumasını bekliyorum. Ama allak bullak huzursuz etti mide beni zehirlenince. Şu an kendim dediğim hatırlamıyorum yani Türkiye'de ne oldu bilmiyorum mesela. Yani bana gelin anlatın. Ya ben de öyle yani diyare oldum, ondan sonra neler neler yani fonuma kadar gitti yani mevzu. Çok kötüydü. O yüzden bak hemen yazmış Züf, diyor ki Aygül'ün dedikodusunu yap. Babası hala radyocu olduğunu bilmiyormuş. Ya öğrendi babasına. Biz babasına bir telgraf çektik babasına. Onu öğrettik. Babası hatta kızmış bu zamana kadar niye radyocu olmadın diye yani. Hani öyle yani. Nereden başlayayım? Nereden? Kimden başlayayım? Kimin dedikodusundan başlayayım ya?
2: İyi ki geldin. Hoş geldin İrfancığım.
0: Canım. İrfancığım sen nerelerdesin? Sanki aylardır yoksun gibi. Seni sınır dışı ettiler sandım. Özledik yahu diyor. Ben yurt dışına çıkınca mesajlar atıyorum. Ne oldu? Ülkeyi mi terk ediyorsun? Kaçıyor musun? İltica mı ediyorsun falan? Ya bana ülkeden kaçıyor muamelesi yaptılar ya. Yemin ederim ya. Buradayım ya. Buradayım. Ne dedim? Tozuna, toprağına, botuna, püsürüne kurban olurum Türkiye'ye.

0: Bana mı sordunuz doğururken? Ha?
1: Bu dünyanın kahrını çek babam.
0: Ey canım halkım, bu dünyanın kahrını çekiyoruz değil mi ya? Görüyorsunuz değil mi? Yağmur var, fonumuza kadar ıslandık diyor dinleyicimiz. Doğru, İstanbul'da yağmur var sevgili dinleyenler. Yarın Urfa'ya gidiyorum inşallah. Hava güzeldir Urfa'da ya. Ver bakayım.
2: Hoş geldin İrfan'cığım. Hoş geldin. Epeydir yayına ben de katılamıyordum. Çocuklar gitti. Ev bomboş oldu. Yani böyle sonbahar gibiyim. Yaprak döküyorum tek tek.
0: Ah kıyamam. Gidecek o çocuklar, sürekli senin yanında mı oturacak? Çocuk evlenecek, gidecek. Ne yapacaksın sen? Çocukla birlikte mi gideceksin yani her yere? Taktı bu çocuğum, çocuğum, çocuğum diye. Ethem'cim hoş geldin. Hangi kitaba sığar yaşananla? Avukat Durmuş Çiftçi. Seni varlığımla şey yaparım. Seni varlığımla rahatsız ederim.
3: Aa, benim iki gözümün çiçeği, kalbim, ciğerim, akciğerim, İrfan abim, her şeyim, yakışıklım. Sen nerelerdesin, sen neredesin sen?
0: Hani bu kadar mı özlemişsiniz ya? Bu yani... Kimse özlememiş. Bakayım şöyle bir şu dinleyicimize. Buyursunlar.
4: İrfan'cığım, önerdiğim bir fon var mı ya? Para yatıracağım da.
0: Kim yollamış bunu ya? Bakayım. Adem Bey yollamış. Fonumuza fonumuza kar yağdı sevgili. Ya neler oldu ya? Vallahi bile ben yayında yokken neler oldu gerçekten. Yani bakın, bu paradan midem bulanıyor artık. Gerçekten yani telaffuz edemediğimiz paralar maralar ya böyle. Para ne iğrenç bir şey. İnsanoğlunun başına gelmiş en büyük bir bela değil mi bu para ya? Bu Lidyanının da, bulanın da, Lidyalının da. Vallahi billahi ya. İrfan çok geçmiş olsun. Sen yokken fonumuza kadar aldılar diyor. Ya yani mevzu ciddi, sıkıntı her yönlü büyük bir sıkıntı, ama artık ufak ufak bu işin de mizahını çıkarmamız lazım yani. İzahı olmayan şeyin mizahı olur sevgili dinleyenler. Sıkıldınız biliyorum, canımızı sıktı bu mevzu. Üst üste zaten böyle aldanıyoruz ya işte, ne bileyim Haluk Levent vicdanları yaralıyor. Kimisi geliyor işte insanın işte cebini, rızkını yaralıyor. Bu olay da öyle, en yakınımızdan böyle yine bir kazık yemiş gibi olduk. Haklısınız, ne hissediyorsanız hepimiz aynı şeyi hissediyoruz. Gerçekten, çünkü aynı gemideyiz. Fatma Hanım merhabalar, hoş geldiniz sizler de.
5: İrfan'cığım hoş geldin. Valla bizim bu Kayseri Talas'ta inanılmaz soğuk. Zaten LG sağ olsun. Biz yazın hiç ısınamadık ki zaten. Kış ne zaman geldi? Ben hiçbir şeyin keyfini çıkartamadım İrfan.
0: Hızlı, her şey çok hızlı gerçekten. Yani yaz bayağı hızlı geçti. Ne diyor dinleyicimiz? TikTok kapatılıyormuş İrfan, gördün mü diyor. Onu günlerdir söylüyorlar. 5 Ekim TikTok kapatılacak diye. Bugün de hatta sosyal medyada TikTok üzerinden böyle bazı yayınlara yönelik operasyon vardı. Bir sürü kendine fenomen denilen fenomencikler toplandı efendim. Ya en çok biliyor musunuz şu TikTok'a sevinirim. Bakın neden? Bir kız çocuğum var, yeni dünyaya geldi biliyorsunuz. Onun böyle bir dünyayı görmesini istemiyorum. Ve içimde tereddütler var. Kız çocuğum TikTok'un varlığını, oradaki pislik, oradaki rezilliği görmesin diye dua ediyorum. Aklı mantığı yerine gelene kadar, kendisini farkına olana kadar bazı şeyleri işte kafasında yerine oturtana kadar TikTok miktok kalmasın diye dua ediyorum. Gerçekten. Sen yoksun diye radyoya küstük demiş İrfan. Fonumuz düştü sen yokken diyor. Fonunu kaldır, giy o fonunu kaldır. Caner Can göndermiş. İyi, çok tatlısınız, güzel. Buyursunlar efendim. Dinleyin.
6: İrfan selamlar.
0: Selam canım.
6: Bodrum'dan inanılmaz bir yağmur var.
0: Oh.
6: Senin yokluğuna ağlıyor sanırım Bodrum'da.
0: Eyvah.
6: Bir fon kursan, paraları oraya mı yatırsak diyorum. Mesela Dadafon güzel olurdu.
0: Dadafon.
6: Herkese selamlar, iyi yayınlar.
0: Ya biz bilmiyorum ama hani benim çok anladığım şeyler değildi. Konuşacağız böyle. Çok aldanan, çok böyle hayale kapılan, azla tamah etmeyen, onu da ver, onu da ver, o da olsun, oradan da fondan da borsadan yiyeyim ben, yiyeyim, yiyeyim. Biz ne kadar böyle bir açgözlüymüşüz ya. Vallahi billahi. Ben oradan da götüreyim, buradan da götüreyim, buradan da çalayım, buradan da. Yani kaç yaşında adamım, bilmem kaç metre yatım yok. Yani paradan nefret ediyorum. Terfi aldığım zaman falan mutlu olamıyorum. Bu benim, beni şımartır diyorum. Ama biz çok açgözlüymüşüz be. Vallahi billahi be. Sevgili dinleyenler, bu ne acayip şeymiş be. Tamam, açılış konumuz o. Sen yokken şunlar oldu. Yani İnsan... sadece ülke, dünya geneli değil. Sizin kendi hayatınızda da ben yokken neler oldu merak ediyorum. 0549-204-0104'e yolluyorsunuz efendim, tamam mı? Buyursunlar beyefendi, buyursunlar.
7: İrfancığım, canım benim, hoş geldin. Hoş sefa buldum. Geldin.
0: Eyvallah.
7: Hani o babana bilene güvenme diyorlardı ya. İşte o zaman, bu zaman herhalde.
0: Ya babana bile güvenme dedikleri zaman. Çok doğru söylüyorsun. Efendim, ben bir reklama gidiyorum. Konumuz, açılış konumuz, sen yokken şöyle şöyle oldu, benim hayatımda bunlar oldu gibi. Tabii daha böyle abesle iştigal eden, daha mizahi dille olan mesajlarınızı 0549 204 0104'e sallayın, geliyorum.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Auto Expertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
9: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
10: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
11: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
12: Radyo T.
13: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
14: Makineye sizden düşenler.
15: Hele bakın kim gelmiş. İrfan gelmiş. Radyo

0: Burası Radyo D, beni fana sanan. Geldim geldim artık ama kendime gelmekte zorlanıyorum sevgili dinleyenler. Vallahi yıllık izinden sonra bir kötü geldi bana. Bazı şeyler, zehirlendim. Yurt dışından aldığımız bazı yiyecekler. Şimdi radyolarını yeni açanlar tam anlamamışlar. Ne oldu İrfan'a falan diyorlar. Zehirlendim, olacağı buydu yani. Hani her şey bizi zehirliyor. Yediklerimiz, gündem bizi zehirliyor. İnsanlar bizi zehirliyor. İrfanı olmak mevzunun kalbe zararmış diyorum ya, gerçekten zarar yani. Gerçekten zarar. 0549-204-0104'e hoş geldiniz. Sesimiz, soluğumuz nasıl çıkıyor? Bugün iyiyiz değil mi? Konumuz sen yokken şunlar oldu İrfan. Özlemişim vallahi sizin derdinizi dinlemeyi, kendi derdimi anlatmayı. Yoksa yani evde böyle duvarlara anlatıyorum kendimi. Ya radyoculuk böyle bir şey yani, deliği değil mi, böyle dört duvarı karanlık işte kapalı odaya koyarlar, kendi kendine konuşur. Evde bile radyoculuk devam ediyor ya, böyle olacak şey mi? Bak sizle burada gelip konuşmak ne kadar keyifli. Yarın Urfa'ya geliyorum dedim. Urfa'da biliyorsunuz Teknofest Güneydoğu, Urfa'da havalimanında. Yarın Antep'e geleceğim, oradan Urfa'ya geçeceğim, Urfa'dan tekrar Antep'e döneceğim. Şimdi Antep'ten Yunus Kırmızıgül abimiz dinliyor. Mahsun Kırmızıgül'ün kuzenidir kendisi, Yunus Kırmızıgül. Ne güzel konuşuyor değil mi Mahsun abini, Mahsun Kırmızıgül'de. İstesek diyor, bu hırsızları falan bir günde temizleriz diyor. Ama istesek diyor yani, hani Mahsun Kırmızıgül dün açıklama yaptı, gündemdeydi. İstesek de bir günde temizleriz diyor aramızdaki hırsızları. Bak bir gün diyor. Şimdi de Yunus Kırmızıgül abimiz dinliyormuş. Selam olsun. Yarın geliyorum Antep'e Yunus abi. Şimdi nereden başlayalım? Yolla bana gelsin, iyi gelsin. Gökay'cığım hoş geldin. Yunanistan'ın yıllık savunma bütçesi 8 milyar dolar. Bizim borsada 3-5 kişiyi kaptırdığımız para 20 milyar dolar. İrfan, bu Yunanistan'a ne diyorsun demiş. Ya çalıp böyle götürüp böyle bir şeylerin hayrına kullansak yine gam yemeyeceğim. Yani insan kendi nefsine çalıyor ya. Yani çalıp götürüp insanlık için bir şey yapan var mı? Yok ya, yemin ediyorum hiç. Ya az önce dedim ki böyle hani çok para işte kötü mötü falan filan diye. Şimdi bir söz var, çok hoşuma gitti. Diyor ki fakire sürekli yetinmeyi öğretmeyin. Fakir zaten yetinmeyi biliyor. Zengine öğretin ki az zıkkımlanıp paylaşmayı bilsin diyor. Bu gerçekten son günlerin özeti gibi. Bakın, fakire sürekli yetinmeyi öğretmeyin. Fakir zaten yetinmeyi biliyor. Zengine öğretin ki az zıkkımlanmayı paylaşmayı bilsin. Az zıkkımlansın diyor. Bu çok doğru ya. Hayır, ben şeyden dolayı onu söyledim, böyle bakıyorum o TikTok'taki saçma sapan tipler, para aklayan tipler, bilmem neler. Ya para da sonradan görmelerin eline geçince çok tehlikeli bir şey ya. Vallahi. Onu söylemeye çalışmıştım, anlaşılmıştır değil mi? Efendim, ben yokken neler oldu teker teker bir anlatın bakalım. İrfan, sen yokken benim hayatımda da tek değişiklik cüzdanımın daha da küçülmesi diyor bak. Hepimizin cüzdanından bir para çıktı değil mi ya? Vallahi bile. Herkes öyle hissediyor. Sen yokken hediye çekim geldi. Teşekkürler radyo ailesi demiş. Kerim Bey hemen kalbi hak etti, yolladım. Trabzon'dan selamlar, çok geçmiş olsun, hastalanmışsın diyor. Kendine iyi bak, sen hem D'nin hem bizim evin değerlisisin demiş. Canımsın, eyvallah. İstanbul'dan İlker ben abi. Açalım abi bir... Fon ismi de belli diyor. İrfon. Çok güzel. Evet, fonum belli oldu. İrfon. Sevgili dinleyenler. Ya ne yapacağız? Bu mevzunda botunu çıkarmamız lazım ya. Vallahi. Bunu aldım artık. Fon fon fon. Fon fon fon fin fon fon fon. İrfon fon fon fon. Kurtuluş abicim, seni de görmek güzel. Hoş geldin canım abicim.
1: Çok gezersen Mersin'e de gel. Ben de kırmızı gül olmasam da kurşunum.
0: Kurtuluş kurşun, kırmızı güller güzel adamlar, severiz. Yunus Kırmızıgül de güzel adamdır, çok severim. Antep'e gittiğim zaman hiç yalnız bırakmaz Yunus abimiz, Yunus Kırmızıgül. Mahsun abi de iyidir, Yusuf abi de iyidir. Sen yokken Dilan Polat gözaltına alındı. Bu ne oldu, ben onu anlamadım. Dilan Polat gözaltına alındı, sonra salındı. Sonra bir başkası üstüne alındı falan. Ne bu? Ya acayip acayip şeyler olmuş. Artık görmek istemiyorum ya Dilan Polat, o şu bu. Ya ben şey konuşmak istiyorum. Serenay Sarıkaya gitti Paris moda haftasını salladı, onu falan konuşurum diye hayal ediyordum yani. Vallahi ben dedim ki salı günü, oh ne güzel yeni yayın dönemime başlayacağım. Ondan sonra giderim. Serenay ne güzel değil mi? Üf, arzı endam etti. Ya çok iyiydi. Dedim Paris moda haftasına Serenay Sarıkaya'mız çıkmış. Değil mi? Türkiye'den bir oyuncu, işte müthiş bir model gibi falan. Biz geliyoruz burada. Yok işte bilmem kimin fonu, yok Dilan'ın fonu, onun şey. Ya Serenay'ı konuşalım ya. Vallahi billahi. Gördünüz mü Serenay Sarıkaya'yı? Paris moda haftasında. Ha tamam, model değil ama müthişti yani. Birçok modele de şey atlattı yani orada. Yemin ediyorum müthişti. Gerçekten müthişti. Şahaneydi. Teşekkürler ediyoruz bizi böyle gururlandırdığı için. Son zamanlarda gururlandıracak şeyler arıyoruz böyle. Böyle gerçekten böyle gururlandırıcı toz kadar nedenler arıyoruz kendimize ya. Yok çünkü al tablet reis. Onurcan Güzel gözaltına alınmış. Estetikleriyle değişen yüzünün son haliyle sürekli TikTok'ta yayınlar açan tablet reis bugün gözaltına alınmış. Geldiğimiz nokta bu. Tablet reisin hayatındaki değişim gibi. Yani tablet reis neydi, ne oldu? İşte Türkiye'de öyle oldu. Vallahi böyle olduk ya. Geçtiğimiz günlerde şöyle bakayım. Tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli yayınlar yaptıkları ve bu yayınlardan gelir elde etmek suçlamalarıyla gözaltına alınanlar kaç kişiymiş? Halkı kim ve düşmanlığa, tahrik veya aşağılamaya, müstehcenliğe, işte bu suçlardan 10 kişi. Onur Sermik var, bu tablet reis var, Semih Varol var. Fenomenler, fenomencikler. Cik cik cik cikler efendim. Evet. Bunları ne? Bu bizim işte özetimiz bunlar. Bugün bakacağız sevgili dinleyenler. Biz yayında yokken ne olmuş işte görüyoruz. Yani ülke için kim önemli şeyler yapıyor, kim ne yapıyor görüyoruz böyle işte. Şu TikTok kapatılırsa en önemli şey olacak. Gerçekten vallahi billahi yani. Hani geçmişi kurtaramıyoruz, bari geleceğimizi kurtaralım yani. Geçmişimiz belli. Ama bari geleceğimiz ya, bari ya. Ne olur.

0: gençlerin çoğundan nefret eder oldum. Sevgisiz, öncelikle ahlaksız gençler görmekten bıktım demiş. Seda Hanım yazmış efendim. TikTok yüzünden oldu işte bu. İrfan sen yokken Bodrum'da hala denize giriyorum İrfan demiş. Ya sen gir, ben oradayken de denize giremedim. Arkamdan da girmişsin çıkmışsın oradan. Ama ne yapacaksın yapalım. Ben Bodrum'daki denize mi girdim? Ve Menaf diyor ki abi fondan paraları çekip kaçtın sandım ben de diyor. Vallahi hiç kimse kaçamaz. Öyle abi fondan paraları çekip kaçtın sandım diyor ama dinleyicimiz. Şu an duyduğunuz yani medyaya yansıyan yansımayan bu işin içinde parmağı olan kimse kaçamayacak bundan. Göreceksiniz. Artık yani kimse bu işin peşini bu saatten sonra bırakamaz. Yani sen bıraksan o bırakmaz, o bıraksa o bırakmayacak. Bırakmayacak birileri. O yüzden gidecek bu mevzu sonuna kadar. Kimse kaçamayacak yani. Haberlerimiz var, bir bakalım mı günün son gelişmelerine?
1: Dolar Polat yükselmiş yani. Ondan olabilir İrfan. Yükselince hemen göze çarpmıştır o Dolar Polat.
0: Dolar Polat. Dün yine birilerine bir gider mi der mi yapıyordu? Ne oluyordu orada? İrfan Serenay Sarıkaya normalde model değil mi? Güzellik yarışmasında çıkmadı mı? Onların hepsi model olmuyor mu? Model mi? Ben valla Serenay'ı yemin ediyorum oyuncu olarak biliyorum ki müthiş bir oyuncu. Demek ki o kadar iyi bir oyuncu ki modelliğini silmiş. Bu da Serenay'ın başarısı. Sevda Hanım bunu yazmış. Ama hatırlattığın güzel oldu. Model değil miydi? Ben oyuncu olarak Serenay'ı hatırlıyorum. Demek ki o kadar başarılı bir oyuncu olmuş ki modelliğinin önüne geçmiş. Şimdi efendim günün son gelişmelerine bakacağız. Radyo'da haber merkezimize gideceğiz. Ondan sonra 0549-204-0104. Sen yokken şunlar oldu İrfan deyin. Bana WhatsApp'tan yollayın. Olur mu? Geliyorum birazdan.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
3: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Erdoğan konuşmasında her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir dedi. Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başladı. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu oldu. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşüldü. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli bu sabah gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fly Dubai uçağında yaşanan olayla ilgili konuştu. Görünüşe göre yardımcı pilot ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi dedi. Fransa'da hükümet şiddetlenen lise eylemleri için kriz masasını toplayacak. Başbakan Sebastian Lecornu'nun liselerdeki eylemlere karşı atılacak adımları ele almak üzere ilgili bakanlarla acil durum toplantısı yapacağı belirtildi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 17.

de %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan efendim. Radyo makinesini çalıştırmaya başladık. Artık yıllık izinden sonra sizlerle saat 17'den 20'ye kadar beraberiz. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Artık konumuzda ne oldu böyle? Ben yayında yokken neler olmuş? Buradasınız değil mi? Herkes burada görüyorum. Gaziantep'ten Yunus Kırmızıgül burada. Masum Kırmızıgül nerede ya? Adamdır, Kırmızıgüller adamdır. Yunus abi. Yarın efendim Teknofest'te Urfa'ya geliyorum. Teknofest Güneydoğu'ya katılacağım. Sonra demeyin vay dün yayındaydı bugün yok falan. Yarın şeydeyim, Urfa'dayım. Oradan Antep'e geçeceğim. Sahnem var. Cuma cumartesi Antep'teyim. Mehtap Hanım da dediği gibi o iyi Antepli oldun sen. Vallahi Antep'i çok sevdim. Ne eğleniyoruz var ya. Üf. Yunus Kırmızıgül bilir. Ne oldu böyle ya? Ne oldu ya?
1: Bitti be abi.
0: Bitti değil mi ya? Stajın da bitti. Helal olsun. Geçmiş olsun. Şeyi vereceğim. Mazbatanı vereceğim eline.
1: Sağ ol.
0: Mazbatayı
1: ne
0: alacağım.
1: Ne kadar da bu mazbatanın boyu?
0: Mazbata bizde boy boy var. 15-20 santim, 30 santim. İstediğin kadar. Fatih Bey belirler. Yani
1: ben taşıması en kolay onu.
0: Senin başarına göre bizde mazbata belirlenir. Fatih Bey odasında takdim eder sana. Mazbatayı. İrfan iyi yayınlar, hoş geldin, makine çalışmaya başlamış diyor. Evet başladık efendim. Öyle böyle başlamadık ya. Vallahi kitabın ortasından daldım yani hani. Hızlı hızlı. Canlarım benim. Şu Zeynep'in mesajları yarım kalmış. Tamamlayalım onları. Nereden
2: bak? Bana abicim burada Erzurum'dan sesleniyorum sana, Erzurum'un bir ilçesinden. Burada akşam olmadan, daha güneş batmadan güneş batmış gibi. Zaten gündüz de çok tuhaf kapalı bir hava vardı.
0: Evet.
2: Abi valla sen yokken neler oldu?
0: Ne oldu kız?
2: Sen yokken sevgilimle barıştım. Tekrar ayrıldım. Ondan sonra yıllık izinden bu yana sayıyorum ha bunları. En yakın arkadaşımla kavga ettim. Tekrar barıştım. Ondan sonra çıkacağım böyle tatil için, bir haftalık bir tatil için ayarlamalarımı yaptım. Yani benim hayatımda olanlar bunlar.
0: Daha ne olsun kız? Vallahi billahi.
1: Ben şeye takıldım abi ya. Ne? Sevgilimle barıştım dedi ya.
0: Evet.
1: Sevgilinle niye? Nasıl barışabilirsin abi? Eski sevgilinle barışırsın.
0: Demek ki küsmüş bir şey için ya. Sen anlamazsın o tarz şeyleri.
1: Bizim işimiz yok.
0: İrfan sen yokken ülkede para kalmadı demiş dinleyicimiz.
3: İrfan sen yokken ülkede para kalmadı. Bugünün konusu sen yokken olsun benim tavsiye. Bakalım sen yokken neler neler gelmiş milletin başına.
0: Abi zaten onu işliyoruz iki saattir burada bak. Bir canımız öğretmen dinleyicimiz diyor ki... İrfan'cığım bir öğrencim bugün bana diyor ki hocam siz ne iş yapıyorsunuz? Gerçekten ne oldu böyle bu çocuklara?
1: Öğretmenim. Abi.
0: Ya şimdi o kutsal bir meslek diyoruz ya, yani hani bu zaten hani onu yapmak zorundaymış gibi. Hani bir de yanına bir iş acaba hani bu hoca zaten öğretmenlik. Hani bu yapmak zorunda bunu, yani bana bir şey öğretmek zorunda. Acaba bunun işi ne? Nereden para kazanıyor bu? Hani öyle düşünüyor öğrenci aklı herhalde. Bir öğrencim bana diyor ki hocam siz ne iş yapıyorsunuz? Ne oldu böyle bu çocuklara demiş. Eskisi gibi kafalar basmıyor efendim. O doğru. Haklısınız vallahi. Nerede o eski öğrenciler? Nerede zehir gibi çocuklar nerede? Nerede onlar? Şimdikiler işte böyle sosyal medyayla falan zehirlendiler. Böyle bir Z kuşağı mı ne kuşağıysa işte bilmem neyimle neyim kuşağım yani.
3: Yalnız memurların hepsinin bir işi de var. Dikkat ettim bilmiyorum ama. Askerde imam vardı bizde. Bir yandan araba alıp satıyordu. Yani bir öğretmen var, bir yandan başka bir şey alıp satıyor. Memurlar genelde iki iş yapıyor dikkatini çektiyse.
0: Ya o yüzden mi o öğrencisi sormuş hocam siz ne iş yapıyorsunuz?

0: Sen yokken İrfan'cım az daha akıllanıyorduk. Çok şükür geri geldim delirmeye devam diyen dinleyicilerimiz. Canımsınız, öpüyorum. Şu stajyer kardeşi Ankara'ya yolla da bir gezdirelim demiş dinleyicimiz. Kim yollamış bunu? Efendim, Adil Fidan beyefendi yollamış.
1: Ben yarın yola çıkayım abi.
0: Instagram'dan ekle Adil Fidan.
1: Yanlış şey olmasın abi, pavyona falan gideceğiz. Turistik bir gezi.
0: Turistik bir gezi. Sen yokken Türk milli takımımızı çok üzdüler İrfan'cımı demiş.
2: Tekrar yola çıkıyorum.
0: Ya birçok takım, büyük takım dediklerimiz de üzüldü ben yokken ya.
1: Biz daha çok üzüldük abi. Bayağı bir üzüldük.
0: Evet, o ay. Evet, evet. Futbol da karışıktı ben yokken. Ya, değil mi?
1: Her gün yeni bir operasyon oluyor.
0: Evet. Karış. Daha dün gördüm işte yine yasa dışı bahis mevzuları. Tayfun Topal, sevgiler olsun. İrfan abi, yayından sonra beni arayabilir miyim? Beni arayabilir miyim?
1: Bir dene sen.
0: Sen kendini arayabilir misin bilmiyorum gibi. Bir dene. Karabük'ten Gönül. İrfan geçmiş olsun. Az önce öğrendim. Bakayım şöyle. Evde yalnız olduğumdan evimin sesi, neşesisin. İyi yayınlar. Yoksa... bu uzun kış geçmez sensiz demiş. İyileş. Bak bugün unuttum mesela o tabii sevdiğin yani yediklerimizden o yurt dışından aldığımız o kuru et, kuru sucuklardan zehirlendikten sonra yani midem de bir şey almadı. Şu an mesela gördün yayın boyu ben burada ağzım değil mi boş durmaz, çerez merez. Su içemedim doğru düzgün. Bak getirdiğin su ne kadar? Evet. Yani bir şaşal sudan bir yudum almışım sevgili dinleyen. Yani
1: en çok bu Fatih abinin işine geldi. Çerezler duruyor.
0: Evet, Fatih abi olsa diyecek ki vay be, masraftan kıstı bizi bu olay. Ama o zehirlenme olayından sonra su bile almıyor midem, yemin ediyorum. Canım istemiyor ya. Susamadım ben ya. Vallahi yemin ediyorum. Erkan Bey merhabalar, hoş geldiniz.
3: İrfan'cığım, konu nedir bilmiyorum ama...
0: Vallahi biz de bilmiyoruz. Ne oldu böyle konu yani? Hani hani sen yokken şunlar oldu İrfan. Konu bu. Kimisi demiş ki ne oldu, hiç böyle anlamadım abi, ne ara kış geldi demiş. Buyursunlar.
3: Nedir bilmiyorum ama şimdi trafikte mücadele ediyorum. Biraz da yağmur yağdı. Hı hı. Konu ne olursa olsun senin canın sağ olsun kardeşim benim. İyi yayınlar.
0: Ya canımsın.
3: Şu anda sahil yolundayım. Tuzla'dan Kartal'a gitmeye çalışıyorum. Kendine çok iyi bak. Seviyoruz seni İrfan'cığım.
0: Canımsın, eyvallah. Tuzla'da ne oldu böyle? Tuz. Bakayım şöyle bir. Oya ablacığım, mesajını çok özlemişim gerçekten de. Bakayım şöyle bir. Nokta virgül koymayınca öğretmenimiz... Bir not kırardı, şimdikiler ver yesinciler oldu, okumuyorlar İrfan diyor. Eyvallah, teşekkürler ediyoruz. Bak mesajlarını bakayım. Fon kurunun yanında Mustafa Sandal da yandı diyor. Yedik fonu İrfan, severiz Mustafa'yı ya demiş. Mustafa Sandal'ı severiz, evet ya. Yani... sevmeyen yoktur. Hiç yok da şarkılarını seversiniz. Yani karısının fonlarını sevmeseniz de ya, yani değil mi?
1: Karadeniz'de fonları mı battı, sandalları mı battı abi?
0: Ne demek o ya, Karadeniz'de fonları mı? Öyle yazıyorlar değil mi ya? Ya işte sosyal medyada bununla eğleniyor, ne yapsın?
1: Bizim Aykut abi de bir tane fon oluşturmuş abi.
0: Nasıl?
1: Üç yatırıyorsunuz bir alıyorsunuz.
0: Nasıl oluyor?
1: Üç yatırıyorsunuz bir alıyorsunuz.
0: Bakayım şöyle. Baksan Aykut bile aç çıktı ya. Herkes aç. Buyursun.
4: Abi selamun aleyküm. Ya ben idrak edemiyorum da beni bir arada, şu idrak yeteneğimi bir çözelim ya.
0: İdrak yeteneğini mi çözelim diyor?
4: Abi selamun aleyküm.
0: Evet.
4: Ya ben idrak edemiyorum da beni bir arada, şu idrak yeteneğimi bir çözelim ya.
0: İdrak yeteneğimi çözelim diyor.
1: Sanırım bu olaylar var ya abi son zamanlardaki.
0: Beynim almıyor diyor artık diyor. Yani işte kim bunu söylüyor? Batuhan Polatlı. Batuhan Bey, zaten idrak edemediğimiz için bu haldeyiz. Yani göremiyoruz önümüzü, yarın başımıza ne gelir falan. Bodozlama dalıyoruz, idrak edemiyoruz. Maalesef. Maalesef bodozlama dalıyoruz ya.
5: İrfan, sen yokken fon müziği bile dinleyemez olduk. Fonumuza kadar soydular İrfan.
0: Ökkeş Öztürk göndermiş efendim bundan. Peki reklam var. Konumuz son artık, mesajlarınız olsun. Sen yokken neler oldu? Ne oldu böyle? Veyahut da 0549-204-0104'e yolla geliyorum. Ne yapalım bakın, damar yolunuzu mu açalım? Trafik durumu nedir bilmiyorum ama hareketli mi kapatalım? Onu bana söyleyin, yoksa güzel bir damar şarkısı açarım size şöyle bir. Veya da hareketli bitiririz. 0549-204-0104'e söyleyin. Geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Gogo.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataş'ta mutlu uykular.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
1: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam.
6: 1-1-2.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı yarına umut bırakanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın

0: Radyo'da her zaman hayatın içinde sizinle efendim burada ve ben de hafta içi her gün 17-20 arası radyo makinesini çalıştırıyorum ve bir değdirme seansı yapıyoruz. Sizler böyle iş yerlerinden çıkınca, okullardan çıkınca böyle goynunuzca güzelce ne değilirin diye efendim. Yönetimimiz böyle bir karar aldı. Bak şu trafiğin haline bak ya. Çok acayip. Dedim ki az önce bakayım şöyle bir trafiğin durumu. Rezalet şu an İstanbul trafiği.
1: Bugün biz burada yatalım abi, kimse de yokken.
0: Yani sen burada yat, ben gideceğim, valiz hazırlayacağım. Urfa'ya gidiyorum, Antep'e gidiyorum.
1: Sen yolcusun abi.
0: Ben yolcuyum.
1: Ben burada Aykut abiyle sarılır yatarım şeyde.
0: Tam adamıyla yatıyorsun ya. Aykut abisi, tamam denize düşen yılana sarıl. Tamam yılan. Yılan. Tam yılan. Kobra Necdet, tamam. Efendim İstanbul trafiğinde navigasyonun önerdiği alternatif yollar şu an gündemde. Şimdi birisi nereden gidecekmiş bakayım şu Maslak. Zaten Maslak'a girilir mi bu trafikte ya? Maslak gidilebilecek en, hani İzlanda'ya git daha yakın yani, hani bu buradan İzlanda falan daha yakın Maslak'tan, daha çabuk gidersin. Hani Maslak'a gideceğine denize atla, yüzerek daha çabuk gidersin yani. Nereye gideceksen. Maslak çok fena. Şu an Maslak gündemde. Bakayım şöyle bir orman yolu, Kemerburgaz, oralar falan çok acayip. Ama yine rahat yani, hani bu İşte Basın Ekspres'ti, ondan sonra Merter Topkapı yolundan falan çok daha iyi yerler yani. Çevre yolu güzel. Bakayım şöyle bir. Ama dediğim gibi yani şu an İstanbul'da evine gitmek isteyen, yani çıksa İzlanda'ya falan daha rahat gider yani. Hani vallahi her yer hani 2 saat, 3 saat, 1 saat, 1 saatten aşağı bir şey yok. Maşallah. Toplu taşıma zaten binebilene aşk olsun. Nasıl biniliyor toplu taşıma bu?
1: Vallahi geçenlerde bir bindim abi. Herhalde benim şanssızlığıma. Hı hı. Önümüzdeki otobüs bozuldu.
0: Bozuldu, güzel.
1: Tek şerit bir yolda kaldık. Evet. Arkamızda arabalar.
0: Bozulmayan otobüs yok zaten.
1: Yok. Konum 25 dakika gösteriyor. Tam 2,5 saatte geldim.
0: Maşallah. Efendim nedir durumla? Haliç fena. Haliç'ten Şirin Evlere 3,5 saat gösteriyor sevgili dinleyenler. Ona göre rezil bir İstanbul trafiğiyle karşı karşıyayız. Artık Mustafa Sandal gibi özel jet uçağınızı kiralayın, onunla gidin. Yani öyle yani. Bakayım şöyle bir. Ya, evet. İşte yeni geldim İstanbul'a. Bu İstanbul'da insan niye yaşar ki diye sorguluyorum şu an. Bu yol durumunu görünce. Ne güzel oldu sizinle kavuştuk. Bak baharım da gelmiş, görmemişim. Kavuştum baharımla da.
2: İlfa,
0: canım İlfa, benim be. İlfa, merhaba, ben Ümit.
2: İlfa, çok uzun zamanları görüşemiyorduk.
0: Evet kızım ya.
2: Şimdi okuldan çıktık ve evimizin yolunda kırmızı ışıkta uzun kuyrukta
3: seni dinliyoruz, seninle kavuşmak istiyoruz. İrfan, seni her yerde dinledik. Ankara'da, Kıbrıs'ta, Güllük'te, İstanbul'da, Balıkesir'de, her yerde seninle deliyiz İrfan.
2: Delirmeye hazırız İrfan.
3: İrfan, seni seviyoruz.
0: Ümit abicim çok teşekkürler. Baharım benim. Canım baharım. Kızım da büyüsün, senin kadar olsun. Bir konuşabileyim onunla, dertleşebileyim. Bana arkadaş olsun, bana yoldaş olsun. Başka bir şey istemiyorum ama kızım büyüyene kadar şu TikTok, MikTok var olmasın bu memlekette. Ne olur herkesten, bütün büyüklerimizden, kimse yetkilisi sesleniyorum. Artık gereğini yapın. 5 Ekim dendi. Kızım büyüyünce TikTok, MikTok görsün istemiyorum. Açıkçası bir baba olarak, yeni bir baba olarak bunu hani dualar eşliğinde söylüyorum artık ya. Gerçekten çok içten, çok samimi söylüyorum ya. Bugün yine alındı oradan birileri falan. Umarım gereği yapılır sevgili dinleyenler. Bakalım şöyle. Neymiş bu? İrfan, herkesin aradığı video uzun versiyonu. Bunu bana Instagram'dan atsana ne olur. 0137. Instagram'dan at. Artık efendim geldik buradayız. Dediğim gibi yola çıkacağım. Yarın Teknofest'teyim. Tabii sıkıntılı günlerden geçtik. Geçiyoruz. Daha da geçmedi. İnşallah geçecek. İyileşeceğiz yani hani. Yani geçecek. Yani ibretlik meseleler yaşadı memleket. Yani hani haram böyle herkesin bulaştığı bir şey ya. O yüzden o çok can sıkıyor. Yani herkes mi harama bulaşmış diyorsun. Ama iyi insanlar var. Bugün mesela bir tane haber gördüm. Yani iyi insanların yüzü suyu hürmetine hep diyoruz ya ayaktayız falan diye. İstanbul'da aracının camı açık, aracının camını açık unutmuş bir sürücü. Ertesi gün bir vatandaş görmüş. Aracın camı açık, yağmur yağıyor falan. Poşetle kaplamış o açık olan kısmı. Hiç tanımadığı bir komşusu yani yapıyor bunu. Yağmur içeri girmesin diye poşetle camı kapatıyor. Arabaya zarar vermesin diye bantlamış çöp poşetiyle. Gram yağmur içeri girmemiş. Kim olduğu bilinmiyor. İşte böyle iyi insanlarımız yani kim fonuna kadar bota battıysa da böyle insanlarımız da var. Hala iyi insanlarımız var. Her zaman iyi tarafımızın var olduğunu unutmayacağız. İyi insanlarımız da var, iyi taraflarımız da var. Yani bu telaffuz edemediğimiz bu paralar can sıkmış olabilir ama işte geliyor gidiyor. Baki olan iyiliğimiz olsun. Yine biz şu an mesela alın teriyle parasını kazanan, çalışan, evine ekmek götüren insanlardan Allah razı olsun. Onlar iyi ki varlar, iyi ki varsınız. Hepimiz öyle çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yani bir sorunumuz var tabii bitmek bilmeyen böyle bir açgözlülüğümüz var. Hani öyle birçok sorunumuz var ama en büyük sorunlarımızdan birisi açgözlülüğümüz. Ama dua edin kendinize ki helal yoldan bugün de çalıştınız, terinizi döktünüz, evladınızın kursağından bir lokma haram girmedi. Ne mutlu size işte. Ne mutlu şu an iş yerlerinden beni dinleyen, helal yoldan parasını kazanan bütün vatandaşlarımız. Sağ olun, var olun. Bugünkü yayın için de çok teşekkürler. Çok konuşulacak şey var. Yani konuşuruz önümüzdeki günlerde. İşte bazı haberler geliyor. Bugün de bir dinleyicimiz yollamış bir site, toplu konu sitesi. Bayağı bir para birikmiş tabii yöneticinin kasasında. Onlarla falan böyle fonman oynamış, fon işlerine girmiş. Sonra o parayı da orada batırmış. Millet şu an mağdur. Önümüzdeki günlerde konuşacağız. Vatandaşın mağduriyeti de dillenecek, duyulacak. Pazartesi saat 17'de beraberiz sizinle efendim. Canımız, iyi insanlarımız. Nerede bir şarkım vardı benim ya? O burada mı? Ha? Sezen Aksu. Ah beni beni. Sezen Aksu'nun çok özel bir türkü albümü vardır. Oradan bir şarkı çok severim. Bilindik bir şey değildir ama eminim siz de ilk defa dinleyeceksiniz.

0: Evet ya, ah beni beni, ah beni beni. Türkümüzün adı sevgili dinleyenler. Bir abimiz Haluk abi mesaj atmış. Dualarımız hemen kabul olsun duaların diyor ya.
1: Duaların cuma cuma sürünmesin inşallah. Bir an evvel kabul olsun.
0: Bir an önce kabul olsun efendim. Avukat Durmuş Çiftçi.

türkü normalde böyle profesyonel bir kayıtla hani albüme konulacak bir şarkı olarak tasarlanmamış. Sezen Aksu'nun evinde Arif Hoca, Arif Sağ falan böyle meşk ediyorlarmış, türkü söylüyorlarmış. O sırada önemli bir Toymaster Sezen Aksu ile çalışan bunu kaydetmiş. Yani bu albümde yokmuş. Sonradan bir dinliyorlar ki muhteşem bir şey çıkmış. Albüme öyle giriyor bu türkü. Hatta fonda da orada Arif Sağ'ın vokali var. Efendim Hatice Öztürk diyor ki İrfan sen yokken dün ben ve kocam doğdu. Hadi kutla lütfen. Kocam Bey'in adı Nazım. Sevgiler. Ne güzel ismi var Nazım Bey. Nice yıllarınız olsun. Birselcim çok teşekkürler.

Efendim sizi trafikle baş başa bırakacağım. Trafik yoğunluğu %90'a ulaştı şu an. Sevgili dinleyenler, 80'di 90 oldu. Biraz sonra %100 olur ben dışarı çıkınca. Ben yola çıkıyorum. Dediğim gibi yarın Urfa'dayım. Teknofest'e gidiyorum. Oradan Antep'e gideceğim, sahnemi yapacağım. Pazartesi günü saat 17'de bir kaza bela olmazsa buradayız. Dostluğumuza Instagram'dan devam edebiliriz. Gelebilirsen, takip edersen İrfan Boşluk Aslanhan. Oradan sohbetimizi ederiz.

istiyor. Biz yoldayken seni dinliyoruz. Sen ne yapıyorsun acaba demiş. Ben de kendimi dinliyorum. Kafa dinliyorum. Açıyorum bir iki tane türkü. Öyle gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun efendim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 1 Ekim Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.53'lük yükselişle 12.249 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.03, euro 55.33'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.550, çeyrek altın 11.107 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
1: Ay canım beğendim ya. Şu radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de.

0: Hasan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
2: Sus kız Allah seni.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: atmosfer bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D'de.
1: Radyo D'de sahne.
2: Ve ben de demiştim ki...